0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah, Adem'i yarattığı vakit, git şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Çünkü senin ve çocuklarının selamı o olacaktır. Bunun üzerine Adem aleyhisselam meleklere Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah karşılığını verdiler. Onun selamına ve rahmetullahı ilave ettiler.
1: Mardin ilimiz için sabah ezanı.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyük demene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüyle ona teslim et. Ayağa kalk. İşte buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

şeyler söyle. Ne oldu sana Yusuf'um? Kar mı yağdı dağlarına? Aşkına kurban oldum. Sevdasına kurban oldum. Bakışına kurban.

Dinleyicimize neyi dinlettiğimizin farkındayız. Bir kulaktan girip diğerinden çıkmayacak söylemleri hem düşünce hem de mikrofon süzgecinden geçirip dinleyicimize sunuyoruz. Ne yaptığımızın, ne düşündüğümüzün ve neyi dinlettiğimizin farkındayız. Biz hayatı seslendirmeye devam ediyoruz.

Çölde alevler ve küfürler kavuruyordu insanlığı. Sözcükler yetim, sevgiler hançer sokumlarına mahkumdu. Zamansız açan goncalardan kan akardı gülistanlara. Cırcır böceklerinin rüya aralığında cinayetler işlenir. Babalar kızlarını gömerdi toprağa. Masum kelebekler çarmıha gerilmekteydi. Yalnızca masum ve narin oldukları için. Güçsüzlerin gücünü emerek güçlenirdi güçlüler. Yıllar yılıydı. Ve bir gün ebabiller kara yere kardılar Ebrehe'nin fillerini asit yağmurlarınca. O gün bir gonca ana rahminde yetim kalmıştı. Ve Kabe'nin duvarını bir kırlangıçtı çığlık çığlığa kucaklayan Cebrail kanatlarıyla. Bir şair kollarını açmış yalvarıyordu. Yalvarıyordu bir şair Ukaz panayırında. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Kokunu ver bana gülüm. Boyanı ver bana. Mahmurluğuma ıtır ıtır sabu. Dimağıma elvan elvan lezzet ol. Kokunu ver bana gülüm. Boyanı ver bana. Ya seninle kendimi bulayım, ya kendimden geçeyim yeniden. Ya renginle boyanayım, ya da rengin girsin yeniden rüyama. Ve bir daha mahşerde uyanayım. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim.

avizesi cevza, ışığı dolunaydı gecenin. Bir gül açtı ve yeminler edildi ömrüne. Bir gül açtı, taşırdı sevinç ırmaklarını. Bir gül açtı ve dünya ilk kez dünya olduğunu anladı. Bir gül açtı, varlık doruğa ulaştı. Bir gül açtı ve önünden sonu hayırlı oldu beşeriyetin. Yeleleri rüzgara yaslanmış küheylanlar şaha kalktılar sonra. Semaveden Save'ye, Bahira'dan Nuşirevan'a haberler ilettiler dört bir yandan. Muştular size ve bize dediler. Muştular toprağa ve suya. Kadim haberlerin haberi geldi. Karanlık gecenin kara bulutlarına dolunay doğdu.

şafak serinliğini dupduru sularda yıkadı melekler. Ve gecenin rengiyle taradılar saçlarını, gül yüzlünü. Aynalara asılıp kaldı baharlar. Zaman ne kutlu zaman oldu. Çağlar ne saadetli çağlar. Sevgi oğulları oymağında, sevinçli çocukların yüzünde, kırağı çalmayan gül dallarında. Hep seçilmiş kullardı, hep seçilmiş kalplerdi, el ele ve yan yana. Bir gülün kokusuyla mest, bir gülün rengiyle sarhoş. Hep seçilmiş kullardı, hep seçilmiş kalplerdi.

Kokunu ver bana gülüm, boyanı ver bana. Mahmurluğuma ıtır ıtır sabu, dimağıma elvan elvan lezzet ol. Kokunu ver bana gülüm, boyanı ver bana. Ya seninle kendimi bulayım, ya kendimden geçeyim yeniden. Ya renginle boyanayım, ya da rengin girsin yeniden rüyama. Ve bir daha mahşerde uyanayım. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: Ebu Umara Bera İbni Azib, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. 1- Hasta ziyaretini. 2- Cenazeye katılmayı. 3- Aksırana elhamdülillah derse yarhamüke Allah demeyi. 4- Zayıfa yardım etmeyi. 5- Mazluma yardımcı olmayı. 6- Selamı yaygınlaştırmayı. 7- Yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini temin etmeyi.
1: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
2: Üçüncü cüz, Yusuf suresi, sayfa 241.

ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
4: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi: İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
7: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
8: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya Altı Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 1 Haziran. Günün ayeti. Kitabı ve mizanı hak ile indiren Allah'tır. Ne bilirsin? Belki de kıyamet saati yakındır. Kıyamete inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Şura Suresi 17-18. Ayetler. Günün Hadisi. Taun hastalığı, Allah-u Teala'nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Allah onu müminler için rahmet kıldı. Bu sebeple tauna yakalanmış bir kul, başına gelene sabrederek ve ecrini Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerde ikamete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse kendisine şehit sevabı verilir. Kaynak Buhari, Müslim. Günün Sözü. Mümin ancak Rabbine kavuştuğu an rahata erer. Rahatını Allah Azze ve Celle Hazretlerine kavuşmakta bulan kişinin ölümü, onun sevinç, neşe, emniyet ve izzet bulduğu gündür. Hasan-ı Basri radıyallahu anh. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, Kur'an'ı insanlara açıklayasın diye indirdik. Hazreti Peygamber'in inen vahiyleri tebliğ ve tilavetinin yanı sıra, inananlara kitabı, hikmeti ve onlara bilmedikleri şeyleri öğretme gibi önemli bir vazifesi daha vardı. Onun bu vazifesinin adı beyandır. Onun Kur'an'ı beyanı ise çeşitli şekillerde olmaktaydı. Nebevi beyan, bazen Kur'an hükümlerinden anlamı kapalı veya anlaşılması zor olan ayetlere, bazen de genel hükümlerin nasıl anlaşılması gerektiğine dair açıklık getirme şeklinde gerçekleşiyordu. Örneğin, imsak vakti hakkında bilgi veren, şafağın beyaz ipliği siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin, için ayetinde geçen mecazi ifadeyi, sahabeden Adi bin Hatim hakikate hamlederek yastığının altına iki iplik koymuş. Onlara bakarak imsak vaktini tespit etmeye çalışmıştı. Bu şekilde bir sonuç elde edemeyince Allah Resulüne gelmiş, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ayette sözü edilen iki ipliği bu ancak gecenin karanlığı ile sabahın aydınlığı demektir diyerek izah etmişti. Bu olaydan da anlaşılmaktadır ki Kur'an'ı doğru anlamak Allah Resulü'nün sünnetini anlamaktan geçer. Günün duası. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tevbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Gelenek ve gelecek Tak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Tak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Tak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
4: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı Kızıltepe, Mardin.
5: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
0: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi çaprazı, Fuat Yağcı Camii karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Hak Ebatlama hayırlı sabahlar diler.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyiciler. Hayırlı sabahlar bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Hayırlı sabahlar bültenimize ilk olarak haberlerimize başlayacağız. Daha sonrasında ikinci bölümde ise gazetelerin ilk sayfalarına, gazetelerin manşetlerine bakacağız. Haberlerimizle başlayalım. Günlerdir tatil dönüşü yollarda dikkatli olunması uyarıları yapılıyordu ancak yine de trafik terörü önlenemedi ve maalesef Türkiye güne acı bir haberle uyandı. Denizli Sarayköy'de 37 yolcu ve 3 görevliyi taşıyan otobüs bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Feci kazada bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti.
2: Bayram dönüşleri başladı. Ardından acı haberler de geldi. Denizli'de facia yaşandı. İzmir-Antalya seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsü Denizli-Aydın otoyolu Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Kazanın ardından 37 yolcu ve 3 görevliyi taşıyan Pamukkale Turizm firmasına ait otobüste yangın çıktı. Olay yerine sağlık, AFAD, UNKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında 9 aylık Eyüp Miraç Şen'in de aralarında olduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı noktada sabah saatlerinde çekilen fotoğraflarda otobüsün tamamının yandığı görüldü. Kazanın en küçük kurbanı olan 9 aylık Eyüp Miraç'ın babasının kucağında hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedenleri olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından metal yığınına dönen otobüsten çıkartılarak Denizli Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
1: Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayarak yurda dönen hacılar İstanbul Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı. Ülkeye dönen hacılar yakınları tarafından karşılandı.
2: Mukaddes topraklarda ibadetlerini yerine getiren hacıların özel ve tarifeli uçaklarla ülkeye dönüşleri başladı. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde hacılar karanfil ve güllerle karşılandı. Duygusal anlar yaşayan hacılar aileleri ve yakınlarıyla kucaklaştı. Hacılardan Çağrı Işık, hac vazifesini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
3: Elhamdülillah çok mutluyuz. Bu vazifemizi yapmış olduk yani. Aynen. Yani şöyle oradan insan oraya gidince ayrılmak istemiyor açıkçası. Buradakileri de özlüyorsunuz işte annenizi, babanızı, eşinizi, çocuklarınızı. Tam arada kaldık yani.
2: Hacılardan Murat Yılmaz, kutsal topraklardan ayrılmanın zor olduğunu, Allah'ın herkese hacca gitmeyi nasip etmesi için dua ettiğini söyledi.
4: Hamdolsun çok şükür biz de ibadetimizi yaptık geldik. Tabi oradan ayrılmak biraz zor oluyor. Burada beklenen tabi bir ailemiz var, çocuklarımız, çocuklarımız onu bekliyoruz, biz bekliyorlar. Çok şükür, buna şükür. Allah inşallah yapmanı da nasip etsin.
2: Havalimanında torunları ve çocukları tarafından beklenen hacılardan Yunus Kazdağ ise hacca gidip gelmenin ardından yaşadığı heyecan ve sevincin kelimelerle anlatılamayacağını ifade etti.
5: Allah söyleyecek fazla bir şey yok. Sadece oradaki görünümü yaşamak gerekiyor. Yani anlatmakla şey yok. Yani o oradaki heyecanı bizzat yaşamak gerekiyor. Yani görüldüğü gibi değil. Allah herkese nasip etsin, gitmeyi nasip etsin tez vakitte inşallah. İnşallah Rabbim kabul buyurur inşallah. Bunlar torunlarım, oğlum, gelinim, kızım. Eşimle beraber zaten bir yolculuğa çıkmıştık. Efendime söyleyeyim. Bugün de döndük. Amin inşallah, amin inşallah. Sizleri tez vakitte Rabbim nasip etsin inşallah.
6: Çok güzel şeyler yaşadım orada. Çok mutlu oldum. Türkiye'ye döndüğüm için çok buruk döndüm. Aklım orada kaldı. Çok güzel şeyler yaşadık orada. Şimdi çoluğa çocuğa kavuştuk burada. Evet kızlarım, gelinim işte hepsi özlediler bizi. Çok güzel geçti. Allah'ım istediğin herkesi nasip etsin inşallah.
1: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Dönüş çilesi başladı. Kurban Bayramı tatilini Anadolu'nun çeşitli illeriyle turizm merkezlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla İstanbul'un girişlerinde trafik çilesi yaşanıyor. TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkisi başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı. İstanbul istikametinde zaman zaman araçların düşük hızla ilerlediği ve bazı noktalarda trafik durma noktasına geldiği belirtildi. Özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun artması nedeniyle sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Tatili Karadeniz illerinde geçirenler Karabük'ten itibaren trafik yoğunluğuyla karşılaştı. Kemikli rampalarında yaşanan aksama hem Anadolu Otoyolu'nun hem de D100 Karayolu'nun Düzce ve Bol kesiminde devam etti. Kuzey Ege'de tatil beldelerinden yola çıkanlar da Tekirdağ İstanbul Karayolu'nun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmara Ereğlisi'nde yoğunluk yaşadı.

31 Mayıs 2010'da Siyonistlerin saldırısına maruz kalan Mavi Marmara'da şehit olanlar unutulmuyor. Evet, aradan 16 yıl geçti. 10 Gazze gönüllüsünün şehit olduğu katliamda onlarca kişi de yaralanmıştı. Daha sonra Mavi Marmara gemisi ve içindeki insan hakları aktivistleri Siyonist işgal rejimi tarafından alıkonulmuştu. Şimdiki haberimizde Siyonist barbarlığın karanlık yüzünü bir kez daha ifşa ediyoruz.

0: Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez. Abluka altındaki Gazze'ye yardım malzemesi götüren Mavi Marmara gemisinin Siyonist terör rejimi tarafından saldırıya uğraması ve 10 Müslümanın şehit olması aradan yıllar geçse de unutulmuyor. İnsanlık tarihinin her döneminde azgınlık göstermiş, Allah'a isyan etmiş, yaptıkları zulümler ve katliamlarla anılır olmuş İsrailoğullarının son nesli Siyonist çete, tıpkı ataları gibi Müslümanların kanını akıtmaya dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Genelde tüm insanlığı, özelde ise İslam'ı ve Müslümanları kendine hedef alan Siyonistler, mazlumlar tarafından telin ediliyor. 14 Mayıs 1948'de İslam ümmetinin bağrına hançer gibi saplanan terör rejimi, o günden bugüne oluk oluk kan akıttığı gibi fitneleriyle de Müslümanlar arasında büyük uçurumların, tefrikaların oluşmasına zemin hazırlıyor. Bir taraftan dünya ekonomik sistemini elinde tutarak insanlığı sömüren Siyonistler, diğer taraftan da mazlum ve mustazaflara uyguladığı zulümlerle toprağı kana boğuyor. Ancak dün tıpkı Hayber'de olduğu izzetli Müslümanlar, İsrailoğullarının zulümlerine karşı direniyor. Hiçbir zalim zulmüyle payidar olmadığı gibi, terör rejimi de zulümleriyle payidar olamayacaktır inancı, müminlerin umutlarını canlı tutuyor. İnsanlık tarih boyunca İsrailoğullarının büyük ihanetlerine, sapkınlıklarına, zulümlerine şahitlik etti, ediyor. Yakın zamanı kapsayan son 72 yılda yaşanan Deir Yasin, Sabra Şatilla, El Halil ve Cenin katliamları unutulamadığı gibi yaşanan acılar da hala tazeliğini koruyor. Bu anlamda terör rejiminin pervasızca işlediği başka bir katliam da elbette ki 2010 yılının 31 Mayıs'ında yaşanan Mavi Marmara katliamı olarak göze çarpıyor. Gazze'de abluk altındaki mazlumlara gıda ve ilaç yardımı taşıyan Mavi Marmara'nın 2010 yılında uluslararası sularda Siyonist çete tarafından vahşice saldırıya uğraması unutulmuyor. Onlarca kişinin yaralandığı saldırıda 10 Müslüman şehit olması Müslümanları bilemeye devam ediyor. Evet, ne önceki yaşanan katliamlar unutuldu ne de Mavi Marmara unutuluyor. Kamuoyu Mavi Marmara davasının hükümetin Siyonist rejimle vardığı mutabakat nedeniyle düşürülmesini de unutmuyor. Dün işgal rejimine karşı alınan tavırdan taviz verilmesi, İslam ümmetine hiçbir katkı sağlamayacağına inanılıyor. Mübarek Kudüs ve mukaddes Mescid-i Aksa, işgalci Siyonistlerin zulmü ve esareti altında inlerken, Siyonistlerle normalleşmenin daha büyük felaketlere zemin hazırlayacağı düşünülüyor. Müslüman kamuoyu ambargolar kalkana, Kudüs özgür olana kadar tavizsiz bir mücadele verilmesi gerektiğine inanıyor.
1: Gazze'de soykırım sürüyor. İşgal rejiminin Kurban Bayramı boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli katledildi. En az 130 kişi de yaralandı.
0: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal rejiminin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında katledilenlerin sayılarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son olarak Gazze'deki hastanelere bir şehit ve 8 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgalcilerin saldırılarında 930 kişinin katledildiği belirtildi. 2819 kişinin ise yaralandığı ve enkaz altında da 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İşgal rejiminin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısının 72.939'a, yaralı sayısının da 172.927'ye yükseldiği bildirildi. İşgal ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı boyunca düzenlediği saldırılarda 33 Filistinli şehit oldu. En az 130 kişi de yaralandı. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Öte yandan işgal ordusunun bayramın son günü Gazze şeridine düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli Said Faiz Şimali pazar günü şehit oldu. İşgal ordusu Kurban Bayramı'nın son günü Gazze kentinin orta kesimindeki Suk Firas bölgesini insansız hava aracıyla bombalamış, Faiz Şimali ağır yaralanmıştı.
1: Gazze'de görevi yapan Oxford Üniversitesi'nden dünyaca ünlü kanser cerrahı Dr. Nick Maynard, İşgal ordusunun sivil katliamlarına dair kan donduran açıklamalarda bulundu. Doktor Maynard, gıda dağıtım noktalarında vurulan çocukların sadece belirli bölgelerinden hedef alındığını belirterek, bir gün 4 çocuk hastaneye getirildi, tümü sadece testislerinden vurulmuştu, bu bir tesadüf değil, hedef pratiğiydi, dedi.
0: Yeah. Gazze'de görev yapan Oxford Üniversitesi'nden kanser cerrahı doktor Nick Maynard, Tucker Carlson'ın yayınında savaşın siviller ve sağlık sistemi üzerindeki yıkımına ilişkin çarpıcı şahitliğini anlattı. Doktor Maynard, gıda dağıtım noktalarından hastaneye getirilen yaralıları ameliyat ettiğini ve meslektaşlarıyla birlikte belirli günlerde benzer bölgelerden vurulmuş hastalar geldiğini fark ettiklerini söyledi. Maynard, bir gün yaralıların ağırlıklı olarak baş ve boyun bölgesinden, başka bir gün göğüs bölgesinden, başka bir günse karın bölgesinden vurulduğunu dile getirdi. Cumartesi günü ise 4 çocuğun hastaneye getirildiğini belirten Maynard, bu çocukların yalnızca testislerinden vurulduğunu söyledi. Maynard, çocukların kendi hastaları olmadığını, üroloji uzmanı meslektaşlarının bu vakalarla ilgilendiğini belirtti. Ancak o sırada Nasır Hastanesi'nin ameliyathane bölümünde bulunduğunu ve ard arda getirilen çocukları hatırladığını söyleyen Maynard, yalnızca testislerinden vurulduklarını doğrulayabilirim dedi. Maynard, tanık oldukları yaralanma tablosunun hedef pratiği izlenimi verdiğini söyledi. Oxfordlu doktor, gıda dağıtım noktalarından gelen yaralıların bu şekilde benzer bölgelerden vurulmasının rastlantıyla açıklanamayacağını belirterek, bu çocukların hepsi Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın gıda dağıtım noktalarında vurulmuştu dedi. Söz konusu vakıf, ABD ve işgal rejimi tarafından oluşturulan yardım tuzakları kapsamında kurulmuştu. Tucker Carlson ise Gazze'de yaşananları Ruanda soykırımıyla karşılaştırdı. Carlson, 1994'te Ruanda'da yaşanan katliamların dünya tarafından bilindiğini ancak durdurulmadığını hatırlatarak benzer bir sessizlik ve kayıtsızlığın Gazze içinde geçerli olduğunu söyledi.
1: Hamas, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren Ateşkes Antlaşması'nın ikinci aşamasıyla ilgili arabulucu ülkelerle temas halinde olduklarını bildirdi.
0: Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının süreçleriyle ilgili makul ve kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşmak için arabulucularla iletişime devam ettiklerini açıkladı. Siyonist rejimin Gazze şeridinin %70'ini işgal etme ve Filistinlileri zorla yerinden etme planlarına ilişkin açıklamalarıyla ateşkes anlaşmasını baltaladığına dikkati çeken Kasım, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ihlallerin tüm tarafların güvenilirliğini sınadığını ifade etti. Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesle ilgili planının geriye kalanını uygulamak için arabulucu ülkelerin işgal rejiminin ihlallerini durduracak kararlı bir duruş sergilemeleri çağrısında da bulundu. Ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin Hamas'ın makul yaklaşımlar sergilediğini açıkça ortaya koyduğunu, ancak işgal rejiminin tüm bu çabaları baltaladığını ifade eden Kasım, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'u tüm konuları tek bir meseleye bağlayarak görüşmeleri sekteye uğratmakla suçladı. Netanyahu, işgal ordusunun Gazze şeridinin %60'ını işgal altında tuttuğunu belirterek bu oranı %70'e çıkarma talimatı verdiğini açıklamıştı. Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal rejiminin düzenlediği saldırılarda yaklaşık 929 Filistinli şehit oldu. 2811 kişi yaralandı.
1: İşgal rejimi Lübnan'da katliam yapmaya devam ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 6'sı çocuk 9 kişi katledildi. Yapılan başka bir saldırıda da biri sağlık görevlisi 2 kişi katledildi, 4 kişi de yaralandı.
0: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'da yine katliam yaptı. Lübnan resmi haber ajansının haberine göre işgal rejimine ait savaş uçakları Addun beldesinde sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada enkaz altından çıkarılan cenazelerin aynı aileden 6'sı çocuk 9 Suriyeli'ye ait olduğu bildirildi. İşgal ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sürdürdüğü saldırılarda biri sağlık görevlisi 2 kişinin katledildiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan işgal ordusunun güneydeki Nebatiye kentine bağlı birçok beldeyi savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla bombaladığı belirtildi. Nebatiye kentine bağlı Cipşit beldesini hedef alan hava saldırısında Lübnanlı bir gencin katledildiği aktarılan haberde işgalcilerin Ensar beldesine düzenlediği saldırıda da bir sağlık görevlisinin katledildiği ve 4 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. İşgal rejimine ait savaş uçaklarının Nebatiye'deki Necde Hastanesi'nin çevresini bombaladığına işaret edilen haberde hava saldırıları sonucu Necde Hastanesi'nin bazı bölümlerinde hasar oluştuğu kaydedildi. Nebatiye kentindeki Kefcevz bölgesinin de ağır bombardımana tutulduğu ve birçok iş yerinin yerle bir olduğu aktarıldı. İşgal rejiminin saldırılarına karşılık Hizbullah'ın misillemeleri de devam ediyor. Hizbullah, işgal rejiminin kuzeyi ve Lübnan'ın güneyinde işgalcilere ait askeri noktaları hedef alan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. İşgal ordusuna göre Lübnan'ın güneyindeki Zevter el-Şarkiya'da bombalı bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir işgal askeri öldü, 4 asker ise yaralandı. İşgal ordusu radyosu ölen ve yaralanan işgal askerlerinin Givati Keşif Birliği'nden olduğunu aktardı.
1: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işgal ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi. Gerçekleştirilen saldırılar sırasında katliam yapıldığı belirtilerek bu katliam 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştur denildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada Siyonist işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana başkent Beyrut dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının en az 3.412'ye, yaralı sayısının ise 10.269'a yükseldiği bildirilmişti. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. İşgal rejimiyle Lübnan hükümeti arasında ateşkes 45 gün daha uzatılmasına rağmen Siyonistler ateşkesi birçok kez ihlal ederek saldırıya devam ediyor. Berlin, Paris'te düzenlenen gösterilerde işgal rejiminin Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi. Eylemciler silah sevkiyatlarının durdurulmasını, Filistin halkına destek verilmesini ve uluslararası toplumun daha güçlü adımlar atmasını talep etti.
0: Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişinin katıldığı kitlesel bir yürüyüş düzenlenerek işgal rejiminin Gazze şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi. Gösteri, Avrupa genelinde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen eylemlerin yeni halkası oldu. Aynı kapsamda Almanya'nın Osnabrück kentinde de ayrı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Göstericiler, Alman bir silah fabrikasının işgal rejiminin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Rafael'e satılmasına karşı çıkarak anlaşmanın iptal edilmesini talep etti. Eylemciler, Alman hükümetine Siyonist rejime yönelik silah ihracatının ve mali desteğin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Protestocular ayrıca başta Volkswagen olmak üzere bazı büyük Alman şirketlerini işgal rejimiyle sürdürdükleri ekonomik ve finansal ilişkiler nedeniyle Gazze'deki savaşa dolaylı destek vermekle suçladı. Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te de Filistin'e destek amacıyla bir gösteri düzenlendi. Aktivistlerin çağrısıyla gerçekleştirilen eylemde 2 yıl önce Fransız makamları tarafından gözaltına alınan Filistinli siyasi mülteci ve eski esirin serbest bırakılması talep edildi. Gösteriler son aylarda Avrupa genelinde büyüyen Filistin dayanışma hareketinin devamı niteliğinde gerçekleşti.
1: İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerin donanmadan izin alması gerektiğini, trafiğe müdahale eden askeri gemilerin ise vurulacağını açıkladı ABD Savunma Bakanı Hegseth. Başkan iyi bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basını ise Donald Trump'ın bazı maddeleri daha sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti.
0: ABD ve İran heyetleri ateşkesi uzatmak ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatmak amacıyla 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde pazarlıkları sürdürüyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth görüşmelere ilişkin İran beklentilerimizin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor ve bu da müzakere ekibinin yerine getirmesi gereken bir şey. Bizim yönümüze doğru geliyorlar. Görüşmeler verimli geçti. Başkan Trump sabırlı, çok iyi bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Amerikan basınından The New York Times ise Trump'ın bazı maddeleri daha da sertleştirerek İran'a gönderdiğini iddia etti. Maddelerin hangi maddeler olduğuysa belirtilmedi. Amerikan NBC News'a konuşan bir Arap yetkili, 3 gün önce bu tartışma sona ermişti. Her konu halledilmişti ama herkes tavuk yumurta oynuyor sözleriyle anlattı süreci. Sonucun geciktirildiğini söyledi. İran lideri Müçteba Hamani'nin danışmanı ve eski devrim muhafızları ordusu genel komutanı Tüm General Muhsin Rıza'yı ise önceki gün Trump'ın deniz ablukasını sürdürme gibi aşırı talepleri nedeniyle bir kez daha diplomasiye ihanet ettiğini söylemişti. Öte yandan İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşın idaresinden sorumlu birimi Hatemul Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından tam yetkiyle yürütüldüğü belirtildi. Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin yalnızca belirlenmiş güzergahları kullanmasının ve devrim muhafızları deniz kuvvetlerinden izin almalarının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, bu düzenlemelerin ihlali onların geçiş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacaktır ifadesi kullanıldı. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etme veya trafiği aksatma girişiminde bulunan askeri gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacağı konusunda uyarı da yapıldı.
1: ABD Başkanı Trump güven vermemeye devam ediyor. İran'la anlaşma taslağı üzerindeki maddelerle sık sık oynayan Trump, önceki gün ulusal güvenlik toplantısında yine karar veremedi.
0: ABD Başkanı Donald Trump durum odasında kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı. Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir kez daha İran hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli dedi. ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine ABD tarafından çıkarılacağını duyurdu ve çıkarılan uranyumun imha edileceğini belirtti. Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın temizleyeceğini belirtti. ABD Başkanı, yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkinde yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır açıklamasını yaptı. Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları. Tahran yönetimi anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor. Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın 1 milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu.
1: İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken Washington yönetimi ateşkesi ihlal etmeye, Tahran'sa saldırganlığa karşı misillemeyle yanıt vermeye devam ediyor. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrinde bazı hedefleri bombaladı. İran'sa misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerine füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirme

0: düşmanın savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yoluyla milli birliği bozmaya çalıştığını ancak bunun boş bir hayal olduğunu söyledi. Mücadelenin askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette devam ettiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade de ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını vurguladı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin ülke savunması için eli tetikte hazır beklediğini dile getiren Ekberzade, "Bugün kendi askerlerinin canını korumak için kiralık unsurlar kullanıyorlar. Ancak İran'ın füzelerinin Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üsleri menzile alıp güvensiz hale getirdi ve bunu da gördüler," dedi. Ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağına vurgu yapan Ekberzade, ABD'nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini kaydetti. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansında yer alan haberde İran'la ABD arasındaki olası mütabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu belirtildi. Haberde İran'la ABD arasında olası mütabakat zaptı için taraflar arasında mesaj alışverişinde devam ettiği ancak şu ana kadar mütabakat zaptı metninde son şekline kavuşmadığı ifade edildi. Ayrıca tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mütabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olacağı aktarıldı. Bayram sonrası mecliste bu hafta gündem yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu'nda tarım ve ormana yönelik düzenlemeleri de içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak.
1: Haftalık çalışmalarına 2 Haziran Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Teklife göre hidroelektrik enerji üretim tesisinin Devlet Su İşleri tarafından belirlenen işletme talimat ve programına uymaması veya eksiklikleri gidermemesi halinde cezalar gelecek. Toplam ceza tutarı 250 bin liradan az, 5 milyon liradan çok olmayacak. Tesisin hidrolik kurulu gücüne bağlı olarak megawatt başına 50 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak. Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara, ticaret ünvanları, ürünlerinin marka, amblem, logo, alamet ya da işaretleriyle bunları çağrıştıran diğer isim veya işaretleri kullanarak destek olamayacak. Orman Genel Müdürlüğü'nce küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak ve ormanların sera gazı tutum kapasitesini artırmak için karbon yutak ormanları kurulacak. Şeker pancarı fiyatları her yıl şeker fabrikası işleten gerçek ve tüzel kişilerle üreticiler veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenecek. İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmeyecek. Bu hükme aykırı davranan idare, kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek. Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin sevklerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca belirlenen belgeleri bulundurmayan canlı hayvan ve hayvansal ürün sahiplerine sığır cinsi hayvanlar için hayvan başına 7.863 lira, koyun ve keçi türü hayvanlar için hayvan başına 1204 lira idari para cezası uygulanacak.
0: Kabine 9 günlük bayram tatilinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ilk gündem maddesini ekonomi oluşturacak. Haziran'ın ilk haftasında açıklanması beklenen enflasyon verileri öncesinde ekonomik görünüm ve son gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masaya yatırılacak. Ayrıca orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı kapsamında uygulanan ekonomi programının sonuçları değerlendirilecek. İç politikada takip edilen bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci, kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili

0: Bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Sürecin seyrine göre atılacak adımlar ve yasal düzenlemelerin takvimi de netleştirilecek. ABD-İran savaşının kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansıması ile birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak. Evet, başıboş hayvanların %82'si toplandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başıboş köpek sorunu ile ilgili bu şekilde açıklamalarda bulundu. Sokaklardaki sahipsiz hayvanların büyük kısmının toplandığını belirten Bakan Çiftçi çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, El Cezire'ye gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde %82 seviyesinde başıboş hayvanların toplandığını kaydeden Bakan Çiftçi, sorunun uluslararası normlara uygun kalıcı bir çözüme kavuşacağını belirtti. Sahipsiz sokak hayvanlarından kaynaklanan saldırılar, trafik kazaları, yaralanmalar, can ve mal kayıpları yanında ciddi halk sağlığı riskleri de bulunmaktadır. Başta kuduz olmak üzere insanlara bulaşabilen çok sayıda zoonoz hastalıkla mücadele için büyük bir emek ve kaynak kullanılmaktadır. Bu nedenle insanımızı koruyan kalıcı bir sistem kurmak zorundayız. Birçok ile çalışmalarda sona gelindiğini, sahipsiz köpeklerin tamamının toplandığını belirten Bakan Çiftçi, ihbarlar üzerinden takip sürecinin devam ettiğini söyledi. 30 büyük şehirde valilik koordinasyonunda büyükşehir ve ilçe belediyelerin çalışmalarıyla bakım evi ve doğal yaşam alanı dışında kalan köpeklerin %73'ünün toplandığını ifade eden çiftçi şöyle konuştu. Türkiye genelinde toplama işleminde %82 seviyesine ulaşılmış, 61 ilimizde çalışmalar tamamlanmış, kalan illerimizde süreç aralıksız sürmektedir. Bu konuda hedefimiz nettir. Çocuklarımız sokakta korkmadan yürüsün. Ailelerimiz evlatlarını okula endişe duymadan göndersin. Hem insanımızın can güvenliğini sağlayacak hem de hayvan sağlığı ve refahını uluslararası normlara uygun bir sistem içinde koruyacak kalıcı çözümü hayata geçireceğiz.
0: Depozitolu ambalaj sistemi başlıyor. Türkiye'de 1 Temmuz 2026'da başlayacak sistemle vatandaşlar içecek ambalajlarını iade ederek dijital hesaplarına ya da nakit olarak geri ödeme alabilecek. Sistem kapsamında bakkallar, marketler, kafeler, restoranlar, oteller, büfeler gibi işletmeler iade noktası olarak kullanılacak.
1: Türkiye 1 Temmuz 2026 itibarıyla depozitolu ambalaj iade sistemini ülke genelinde uygulamaya geçirmeye hazırlanıyor. Vatandaşlar topladıkları atık ambalajları iade makinelerine teslim ederek karşılığında bedelini nakit olarak alabilecek. Yeni düzenleme kapsamında cam, plastik ve alüminyum içecek ambalajları için depozito sistemi zorunlu hale getirilecek. Uzmanlara göre uygulama hem çevre korumasına hem de ekonomiye katkı sağlayacak. Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemiyle atıkların üretimden geri dönüşüme kadar tüm süreci dijital olarak takip edilecek. Böylece hem kaynak israfının önlenmesi hem de doğaya bırakılan atık miktarının azaltılması hedefleniyor.
0: Haziran ayının ilk haftasında Türkiye genelinde yağışlı bir hava dalgası etkili olurken özellikle iç ve kuzey kesimlerde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin haritasından derlenen bilgilere göre yeni haftanın ilk günü olan 1 Haziran Pazartesi Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Meteoroloji, özellikle Orta ve Batı Karadeniz şeridinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı konusunda vatandaşları uyardı. Ankara'da sıcaklığın 25, İstanbul'da 27 derece civarında seyretmesi beklenirken, İzmir 32 dereceyle haftaya güneşli bir başlangıç yapacak. Salı günü yağışlı hava etkisini artırarak İç Anadolu'nun tamamı ve Karadeniz bölgesinde yayılmaya devam edecek. Kuvvetli yağış uyarısı Salı günü Doğu Karadeniz kıyılarına kayarken Ankara'da sıcaklık 24 dereceye düşecek. Çarşamba günü ise yağışlar Ege'nin iç kesimleriyle Akdeniz'in iç bölgelerinde de etkisini gösterecek. Hafta ortasından itibaren batı kıyılarında az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken iç kesimlerdeki kararsız yağışlar sürecek. Perşembe ve cuma günleri İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak geçişleri bekleniyor. İstanbul'da sıcaklıklar 28 ile 29 derece bandında sabitlenirken Antalya'da termometreler 28, İzmir'de ise 33 dereceyi gösterecek.
0: Adıyaman'da ölüm virajı can almaya devam ediyor. Edinilen bilgilere göre Adıyaman Gölbaşı Karayolu Bölgenek Köyü rampasında Emrah Can Karadana idaresindeki motosiklet virajı alamayarak bariyere çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet taklalar atarak bariyerin arkasına fırladı. Meydana gelen feci kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri, bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Emrah Can Karadana olay yerinde hayatını kaybetti. Karadana'nın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olayın yaşandığı yerde sürekli kazaların meydana geldiğini, herhangi bir çözümün bulunmadığını söyleyen Bölgenek Köyü Muhtarı Mehmet Ali Çoban, durumla ilgili çalışma yapılmasını istedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Kahramanmaraşlı olduğu öğrenilen Emrah Can Karadana için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Nevşehir'de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Olay 15 Temmuz Mahallesi 152. sokakta meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen genç ailesiyle gittiği sırada araçtan inerek kaçmaya başladı. Engelli gencin babasından kaçtığı ansa güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Babası tarafından yakalanmaya çalışılan genç uzun süre kaçtı. Kaçtığı sırada Combuz Deresi'ne düşerek ağaçta asılı kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve afet ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu engelli genç bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından engelli genç ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

0: Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Molla Yakup Mücahit, Moskova Güvenlik Forumu'nda ülkesinin tam egemenliğine vurgu yaparak iç işlerine müdahale edilmemesi uyarısı yaptı.
1: Küresel düzen ve güvenlik paradigmalarının ele alındığı 2026 Küresel Güvenlik Forumu, Rusya'nın başkenti Moskova'da 26 Mayıs'ta başlayıp 29 Mayıs Cuma günü itibarıyla tamamlandı. Zirveye Kabil'den katılan Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit, İslam Emirliği'nin Afganistan toprakları üzerinde tam ve mutlak egemenliğe sahip olduğunu belirterek, iç işlerine yönelik hiçbir müdahaleye müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Mücahit, İslam Emirliği'nin savunma kabiliyetlerini tahkim etmesinin sadece Afganistan'ın değil, tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Bizler yalnızca Afganistan'ın güvenliğini teminat altına almakla kalmayıp, bölgesel istikrarda da öncü ve yapıcı bir rol oynayacak profesyonel bir savunma sistemi inşa ediyoruz. Bu uluslararası kürsüden tarihin ispat ettiği mutlak bir hakikati bir kez daha haykırıyoruz. Yanlış hesaplar ve kibirle aziz halkımıza zarar vermeye, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya yeltenen şer odakları, hain ve habis emellerine ulaşamamış, İslam'ın ve mücahitlerin iradesi karşısında hüsrana uğramışlardır. Forumda konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu da Batı hegemonyasının sonunun geldiğini söyledi. Tek kutuplu dünya düzeni geri dönülemez şekilde çökmektedir. Küresel güney ve doğu ülkeleri, dünyadaki gerilimlerin asıl kaynağının batılı sömürgeci güçlerin nüfuz alanlarını genişletme ve diğer milletlerin zenginliklerini gasp etme hırsı olduğunu çoktan görmüştür. Zirve marjında Rusya Savunma Bakan Yardımcısıyla Afganistan İslam Emirliği Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakup Mücahit arasında baş başa bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede bölgesel güvenlik mimarisi ve iki ülke arasındaki askeri işbirliği imkanları ele alındı.
0: Avrupa'da İslamofobiyle Mücadele Kolektifi tarafından yayınlanan 2025 Avrupa İslamofobi raporu, Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve nefretin Avrupa genelinde giderek kurumsallaştığını ortaya koydu. Rapor, özellikle başörtülü kadınların hedef alındığı, çevrim için nefret söyleminin hızla arttığını ve birçok ülkede Müslümanların güvenlik eksenli politikalarla sürekli denetim altında tutulduğunu vurguladı.
1: Avrupa'da Müslümanlara yönelik ayrımcılık, nefret söylemi ve kurumsal baskıların giderek daha fazla normalleştiği uyarısında bulunan yeni bir rapor yayımlandı. Brüksel merkezli Avrupa'da İslamofobi ile Mücadele Kolektifi tarafından hazırlanan 2025 Avrupa İslamofobi Yıllık Raporu, İslam karşıtı ırkçılığın birçok Avrupa ülkesinde kamusal hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ortaya koydu. Rapor, mağdur bildirimleri, akademik araştırmalar, medya taramaları ve İngiltere, Fransa, İsveç, Avusturya ve Danimarka dahil 11 ülkedeki kuruluşların katkılarıyla hazırlandı. Araştırmacılara göre İslam düşmanlığı ülkeden ülkeye farklı biçimlerde ortaya çıksa da artık Avrupa genelinde ortak eğilimler gösteren yapısal bir sorun haline gelmiş durumda. Kuruluş, 2025 yılı boyunca toplam 876 İslam düşmanlığı sergilenen vakayı kaydetti. Vakaların büyük kısmını ayrımcılık oluştururken, bunu nefret söylemi ve kışkırtma, karalama kampanyaları, fiziksel saldırılar ve hakaretler izledi. Rapora göre mağdurların %80'ini kadınlar oluşturdu. Özellikle başörtüsü kullanan Müslüman kadınlar, ayrımcılık vakalarının önemli bir bölümünün hedefi oldu. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulguysa, İslam düşmanlığı gösteren uygulamaların bireylerden çok kurumlar ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi oldu. Bu durum, Müslüman karşıtı ayrımcılığın giderek kurumsal boyut kazandığı şeklinde yorumlandı. Raporda kayıtlara geçen vakaların gerçekte yaşananların yalnızca küçük bir bölümünü yansıttığı vurgulandı. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın verilerine atıfta bulunularak İslam düşmanlığı vakalarının sadece %6'sının resmi mercilere bildirildiği belirtildi. Araştırmacılar bu durumun nedenleri arasında kurumlara duyulan güvensizlik, Müslümanlara yönelik düşmanlığın normalleşmesi ve hukuki korumaların yetersiz görüldüğü algısını gösterdi.
0: Evet, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hak Ebatlama hayırlı sabahlar diler.
1: Dostum sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
2: Cemre FM, tam 98.
3: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
3: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
4: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon: 0555 085 4734. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz: Dubai AVM Mardin. Dubai AVM Kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim: Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

kadın Gaffar iken Ay pörtücü Settar iken Kime giden sen var iken

Peygamber Efendimizin arkadaşları hiç benzerini görmedikleri bu elbiseyi hayretle seyrediyorlardı. Bir kısmı ellerini dokunuyor, yumuşaklığına bakıyorlardı. Peygamber Efendimiz, "Siz bu elbisenin güzelliğine mi hayran oluyorsunuz? Vallahi Sa'd bin Muaz'ın cennetteki mendilleri bundan daha güzeldir." buyurdular. Hükeydir kendisine yapılan Müslüman ol teklifini kabul etmedi. Yıllık cizye vermeye razı oldu. Buna karşılık Müslümanlar da düğme halkını koruyacak, bir saldırı anında müdafaa ederek emniyet ve asayişi temin edeceklerdi. Bundan ayrı olarak Tebük'te Makna, Eyle, Cebra ve Ezru kabileleriyle anlaşmalar yapılmış, her birine yıllık ödeyecekleri meblağ ve bunun karşılığında kendileri için tanınmış olan himayeden bahseden birer ahitname yazılıp verilmişti. Bir gece Abdullah bin Mesud'u uyku tutmadı. Kalktı. Biraz gezinmek üzere ilerlemeye başladı. Ötede bir ışık görünüyordu. Gidip sohbet etmekte bir mahsur yoktu. Yaklaştıkça konuşmalar duydu, kürek sesleri işitti. "Ayrola!" diyerek ilerledi. Ateşin verdiği hafif aydınlıkta Peygamber Efendimizin mübarek yüzünü gördü. Mutlaka yanında Hazreti Ebubekir ve Ömer de bulunmalıydı. İyice yaklaşınca tahmininde aldanmadığını anladı. Mezar kazıyorlardı. Yerde bir ceset vardı. "Kim bu ya Ebubekir?" "Bu Abdullah Zülbicade'indir." "Demek ölüm gelip çattı. Allah rahmet eylesin." Abdullah birkaç gün evvel ateşli bir hastalığa tutulmuştu. Bu hastalık Abdullah'ın gücünü, kuvvetini çekip aldı. Dermanını tüketti. Ama gözlerinin içinde bir ışığın parıldamasına engel olamadı. Demek Resulullah Efendimizin verdiği müjdenin ilk habercisi gelmişti. Efendimizin, "Ey Abdullah, bir gazaya çıktığında ateşli bir hastalığa tutulur da ölürsen şehit olursun. Bindiğin hayvan seni düşürür de boynun kırılır ve ölürsen şehit olursun." buyurduğu günden beri hep iki halden birini bekliyordu. Ne zaman kapı çalınacak? Ne zaman, "Ey Abdullah, hazır ol, şehadet yolculuğun başlamak üzeredir." diyen bu mutlu olay meydana gelecekti. Demek Tebük seferi Abdullah için bir şehitlik yolculuğu olacaktı. Abdullah, yolda geçen ve ömrünün son bir iki sahifesini teşkil eden günlerini hastalık ve neşenin yorduğu bir hal içerisinde geçirmişti. Artık Mevlasına kavuşmaktan ötede dünyadan beklediği bir şey yoktu. Mevlasının da kendine kavuşmayı murat ettiğine inanıyordu. Ve bir gün akşama kadar çölleri yakıp kavuran güneş batarken onun ömrünün güneşi de batmış, açıkçası bu güneş daha mükemmel bir hayat alemine doğmuştu. Şehitlere ölüdür demeyi yasaklayan Yüce Mevla onu Habibi Ekrem'i vasıtasıyla müjdelediği şehitlikle tatip etmişti. Böylece Zülbicade'in dünyadan alabileceği en büyük nasibi de beraberinde götürmüş oluyordu. Tebuk gibi Medine'ye pek uzak bir yerde gömülecekti. Allah'ın Resulüne bir daha bu topraklara gelmek belki de hiç nasip olmayacak. Belki ashab-ı kiramdan bile kabrini ziyaret eden bulunmayacaktı. Üzerine yığılan kumlar rüzgarın önüne katılarak sağa sola dağılacak, belki mezarını bilen bir tek fert bulunmayacaktı. Ama bunlar dert değildi. Dünyada kendisine "Sık sık yanıma gel, bana yakın yerde bulun" buyuran peygamberinin gönlünde mekan tutmuş bir fazilet abidesinin dünyada iki kürek topraktan meydana gelen mezara ne ihtiyacı olurdu? Peygamberine sevgi ve saygı bağlarıyla bağlı bulunan zamanların ve mekanların ötesindeki insanların gönülleri onun nurlarla münevver olan kabri olacak, pek uzaklarda, pek uzun zamanlar sonrasında bile "Allah'ım, Abdullah Zülbicade'ne rahmetinle, merhametinle, lütfunla,
kereminle muamele buyur diyen ve belki bu samimi dileklerinin neticesinde mağfirete nail olacak nice insanlar bile bulunacaktı. Cenaze kabre konuldu. Üzeri örtüldü. Resul-ü Muhterem Efendimizin elleri semaya kalktı. Allah'ım, ben ondan razı ve hoşnut olduğum halde akşama ulaştım. Sen de ondan razı ol. Duasıyla bârgâh-ı ehadiyete niyazlarını arz etti. Gayet basit bir defin merasimiydi. Cemaat nihayet 3-4 kişiden ibaretti. Ama bu cemaat okka döerdi. Terazinin öbür kefesine dünya dolusu insan girse yine bu taraf ağır basardı. Bu dua alemlere rahmet olan büyük peygamberden geliyordu. O bu duayı mecburiyet altında değil, Zülbicade'ne ait mübarek günlerde beslediği sevgi dolayısıyla yapıyordu. Bu duanın ahirette görülecek faydasını elde etmek için bir mümin dünya dolusu malını vermiş olsa çok şey yapmış sayılmazdı. Nitekim oraya bir tevafuk neticesi olarak gelen Abdullah bin Mesud, keşke bu kabre giren ben olsaydım demekten kendini alamamıştı. Henüz birkaç ay evvel Müslüman olan şu adam yükünü tutmuş kara toprağa öyle girmişti. İrbat bin Sariye pek fakir, pek samimi bir Müslümandı. Resulullah Efendimizin huzurunda bulunur, yapılacak bir hizmeti varsa görür, bu arada Nebi-i Muhterem Efendimizin iltifatına mazhar olurdu. Bir gece yatsı sonu Seyyidül Enbiya Efendimiz, değerli hanımı Ümmü Seleme ile çadırına çekilmek üzereydi ki, İrbat geldi. Bir şeycikler yememişti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz Bilal'e seslendi. Bilal elindeki dağarcığı ters çevirdi. Birkaç hurma döküldü. Dökülenler bir araya getirildi. Bu arada Cuail bin Süraka ve Abdullah bin Mugaffel de gelmişlerdi. Bu adamlar açlıktan kıvranacak derecedeydi. Ömürleri hep fakr-ı zaruret içinde geçmişti. Ama sarsılmaz bir imanları vardı. Tertemiz gönüllerle Allah'a ve Resulüne bağlıydılar. Huneyn ganimeti dağıtılırken Resul-ü Ekrem Efendimizin beş parasız bir insan olan Cuail hakkında söylediği tek cümlelik söz onların gerçek değerini ifade ediyordu. Sa'd bin Ebi Vakkas tarafından "Sen Cuail'e ganimet hissesinden fazla bir şey vermedin. Halbuki ben onu iyi bir mümin olarak görüyorum." diye üst üste yapılan ısrarların sonunda Efendimiz "Yemin ederim ki Cuail yeryüzü dolusunca Uyeyn'den daha hayırlıdır." demiş. Kendisini Allah'a olan teslimiyetine bıraktığını ifade etmişlerdi. Bu gecenin misafirlerinden biri işte bu Cuail'di. Geri kalanlar da ondan aşağı değerde insanlar değillerdi. Mideleri zil çalan üç adam peygamber sofrasında kurulmak üzere diz çöktüler. Toplanan 7 adet hurma bir tabağa kondu. Efendimiz mübarek elini tabağın üzerinde gezdirdikten sonra "Haydi Allah'ın adını anarak yiyin." buyurdular. Üç adam besmele çekti ve yemeye başladı. Her biri tıka basa karnını doyurduğu halde tabaktaki hurma sayısı bir türlü eksilmiyordu. Nihayet iyice doyup yemekten el çektikleri zaman geride yine 7 hurma kalmıştı. Bu hurmalar sabahleyin yenilmek üzere Bilal'in dağarcığına teslim edildi. Sabah namazından sonra Efendimiz tarafından İrbat'a yöneltilen soru. "Yiyeceğiniz var mı?" "Ne gibi bir yiyecekten bahsediyorsun ey Allah'ın peygamberi?" İrbat bu soruyu sadece gönlünden geçirdiğini anlatan bakışlarla baktı. Yok diyemedi. Var diye yalan da söyleyemezdi. O zaman Peygamber Efendimiz Bilal'e gece artan hurmaları getirmesini emretti. Hurmalar çanağa boşaltıldı. Efendimizin mübarek eli yine onlara dokundu. Daha sonra orada bulunan 10 kişiye yeme izni verildi.
eller ardı ardına çanağa giriyor, her girişte bir hurma alıp dönüyor, yutulan hurmanın ardından ikincisi, üçüncüsü yetişiyor fakat çanaktan hurma eksilmiyordu. Mükemmel bir kahvaltı yapan 10 kişi çekildi. Geride hala hurma kalmıştı. Bu sırada oraya gelen bir çocuk, Resul-i Ekrem Efendimizin uzattığı hurmaları aldı ve sevinçle uzaklaştı. Tebük'te 20 gün durulmuş, düşman bir türlü görünmemişti. Artık dönüş başlayacaktı. Medine'den yola çıkalı beri hissedilen yiyecek sıkıntısı artık son haddine ulaşmış, fertleri aşmış, orduyu baskısı altına almıştı. Akla gelen tek çare binek hayvanlarının kesilerek yiyecek yapılmasıydı. Peygamber Efendimiz'e durum arz edildi. Uygun görülünce hazırlıklar başladı. Bir deve boğazlayan diğer arkadaşlarının bineklerinden istifade edecekti. Ordu içinde dolaşmakta olan Hazreti Ömer, 3-5 kişinin bir deveyi boğazlamak üzere olduklarını gördü. ''Siz ne yaptığınızın farkında mısınız?'' dedi. Anlattılar. ''Siz bu işi biraz geciktirin.'' dedi. Dizi bağlanan, kesilmek üzere olduğunu hissedince hüngür hüngür ağlamaya başlayan deve canını kurtarmıştı. Hazreti Ömer doğru Peygamber Efendimizin huzuruna vardı. ''Ya Nebi Allah, askerler bineklerini kesmeye çıkıyorlar. Buna siz mi izin verdiniz?'' dedi. ''Evet ya Ömer, böyle yapmayın ey Allah'ın peygamberi. Emredin, herkes yanındaki yiyeceğini getirsin. Siz de ona bereket vermesi için Allah'a dua edin. Mücahitlerin binek hayvanına ihtiyaçları vardır.'' dedi. Bu teklif uygun bulundu. Biraz sonra ordu safları arasında binek hayvanlarının kesilmemesini ve elde bulunan yiyeceklerin Peygamber Efendimiz'e getirilmesini bildiren ilanat yapılıyordu. Bütün ordudan toplanan yiyecek, orta yere serilen bir sergiyi doldurmamıştı. Bir miktar un, yağ, arpa ve hurmadan ibaretti. Bir tek örtünün üzerinde 4 ayrı öbek meydana gelmişti. Şimdi iş artık Allah'a ve Resulüne kalıyordu. Server-i Enbiya Efendimiz abdest aldı. 2 rekat namaz kıldı. Ellerini kaldırdı ve Mevlasına yalvardı. Daha sonra halka döndü, yiyecekleri kaplarına doldurmalarını emretti. Gelen kabını dolduruyor ve çekiliyordu. Saatlerce devam etti bu dolduruş. Orduda tıka basa doldurulmamış tek bir kap kalmamıştı. Artık Medine'ye varıncaya kadar açlık sıkıntısı çekilmeyecekti. Herkesin yüzünde memnunluk izleri belirmiş, gözlerde birer ışık parıldar olmuştu. Resulullah Efendimiz pırıl pırıl gözlerle kendisine bakan ashabının arasından ayağa kalktı. Dönüş başlamıştı. Bir gece münafıklardan 12 kara gönüllü birleşti. Resulullah Aleyhisselam'ın canına kastetmek üzere sözleştiler. Bir vadinin kenarından geçerken yolun en dar yerinden yürüyecek ve Sultan-ı Enbiya Efendimiz'i bineğinden düşürüp öldüreceklerdi. Vakit geçirmeden develerine bindiler. Hava karanlıktı. Ayrıca yüzlerine peçe geçirmişlerdi. Cibril-i Emin gelmiş, onların bu melanetinden bahsetmişlerdi. Bunun üzerine Resul-ü Muhterem Efendimiz orduyu vadi yolunu tutmalarını emretti. Kendisi üst kısımdan, pusu kurulan yoldan gidiyordu. Yanında Ammar ve Huzeyfe'den başka kimse yoktu. Biri bineğin yularını çekiyor, diğeri arkadan sürüyordu. Yolun en dar yerine geldikleri zaman pusudaki 12 kişi ortaya çıkıverdi. Resulullah Efendimiz'i ortalarına aldılar ve üzerine yürüdüler. Fakat Ebu Huzeyfe, Peygamber Efendimizin emriyle elindeki değneği onların hayvanlarının yüzlerine indirdiği zaman develer geriledi. Adamlar ellerine yüzlerine bulaştırdıkları bu işi yarıda bırakmayı ve ordunun içine karışmayı uygun buldular. Binekler vadiye doğru çevrildi ve süratle uzaklaştılar.
Ammar da Ebu Huzeyfe de hiçbirini seçememişlerdi. Nebiler serveri Efendimiz, "Onları seçebildiniz mi?" dediği zaman, "Hayır ya Nebiyallah, tanıyamadık. Fakat bineklerden bir kısmını tanır gibi olduk," dediler. Bir müddet sonra Ebu Huzeyfe ile baş başa kalan Efendimiz, bu adamları birer birer isimlerini saymak suretiyle tanıttıktan sonra, "Sakın kimseye haber verme," buyurdular. Bundan böyle Ebu Huzeyfe bir sır küpü olarak yaşayacak, Peygamberler Sultanına pek yakın olanlar bile bu konuda tek kelime söylemeyecekti. Öyle ki Ömer bin Hattab gibi Resulullah Efendimizin göz bebeği olan bir insan bile birisi öldüğü zaman gözlerini Ebu Huzeyfe'ye dikecek, şayet o gidip cenaze namazını kılarsa o da kılacak, kimin namazını kılmaktan çekinirse, "Şimdi anladım senin kim olduğunu," demekten kendini alamayacaklardı. Üseyd bin Hudayr bir türlü merakını gideremiyordu. Resulullah Efendimiz ashabını vadinin içinden gönderirken neden kendisi sarp olan yolu tercih etmişti? Nihayet geldi, sordu ve durumu öğrendi. "Onları bize bildir de boyunlarını vuralım ey Allah'ın peygamberi," dedi. Peygamber Efendimiz bu teklifi kabul etmedi. Üseyd ısrar edince, "Müşriklere galip gelip kuvvetlenince arkadaşlarını öldürmeye başladı denilmesini arzu etmem," buyurdular. "Ya Nebiyallah, onlar senin arkadaşın değildir." Üseyd gerçek olanı söylüyordu. Onların Hazreti Peygamber'e düşman olmanın ötesinde hiçbir meziyetleri yoktu. Fakat sadece dilleriyle de olsa şehadet kelimelerini söylemiş olmaları haklarında Müslüman muamelesi yapılmasını icap ettiriyor, görünüşte de olsa peygamber ashabı olma gibi bir hususiyet kazandırıyordu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Gelenek ve gelecek Hak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Hak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Hak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi, Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı, numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
8: Reklamları dinlediniz.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs, bir yanın El Hayl, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, bak çiçekler açmış yüzüme, güneşte doğru.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Bir tek seni seveni severen, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: ben Filistinli doktor âlâ saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım. Neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Çağrı FM stüdyolarından Muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı siz değerli dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Yeni bir haftanın ilk gününde Muhabbetname programıyla birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Rahmetinde buluşanlar can emin oldu. Seni görenler divan. Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksu FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa. 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz programımıza. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552-334-9370, 0552-334-9370, mesajlarınızı bekliyoruz. Ve hemen ilk istek eserimize başlayalım. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. İstanbul'dan İbrahim ben. Selami Güneş'ten Şehadet Güvercin'e seni inarsanız çok sevinirim. Çağrı FM dinleyicilerine, Mavi Marmara şehitlerine, Turnaya ve şehadet arzusunu içinde taşıyanlara armağan olsun demişler. Ve dinleyicimiz Ahzab Suresi 23. ayet mealini paylaşmışlar bizlerle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, müminlerden Allah'a verdikleri söze sadakat gösterenler vardır. Onlardan kimi adağını yerine getirdi, şehit oldu. Onlardan kimi de beklemektedir. Onlar kesinlikle sözlerini değiştirmezler. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Allah razı olsun bu ayet-i kerime malini bizlere hatırlattıkları için. Grup Özlem'in Şehadet Güvercin eseriyle başlıyor birlikteliğimiz. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz. Müzik

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: Muhabbetname devam ediyor.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Diyarbakır Silvan'dan Hamza Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Grup Mavera'dan Diyarbakır türküsünü istiyorum. Eser Radyo başında dinleyenlere, Sizali Çare Farm çalışanlarına ve Adıyaman Gelger'de bulunan Muhammed abiye ve oğlum Ali Haydar'a Feci Kur'an takipçilerine armağan olsun. Güzel bir not paylaşmışlar ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Diyarbakır'dan Ahmet Hamdullah Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kim utanmadı? Seni istiyorum. Rabbim büyük şeytan İsrail ve Amerika'yı kahru perişan eylesin inşallah. Amin.
1: Kadim biri aşk bulamadı, tutulamadı. Seni görenler divan.
0: 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Grup Mavera'yı dinliyoruz. Ahtiyar Bekir.

9 Kardeş Radyo'yla ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Selamun Aleyküm demiş dinleyicimiz. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Ben Şehadet Sedat Uçan'dan Şehadet eserini istiyorum. Sizleri severek dinliyorum. Allah sizlerden razı olsun. Selam ve dua ile demişler. Rabbim cümlemizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz bizleri dinlediğiniz için. Anlaşamadık. Bizlerden de bu güzel eser Şehadet Hanım'a ve tüm sevdiklerine armağan olsun. Anlaşamadık, ağladık. Aslında sen yoksun diye olur ola. Mardin Mazıdan'dan Meryem Sena Tuna ulaşmış. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Kadim bir el bulamadı. Mustafa'dan M. Yusuf'un eserini istemişler. Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs seriyelerine ve tüm İslam alemine sizlere armağan olsun. Selam ve dua ile kalın. Allah razı olsun sizler de inşallah.

kaldı tutulamam. Bismillah, Nuriye ikinci bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan şehadet bir Burak eserini istemişler. Eseri ve sırdaki tüm istek eserleri sizlerle ablama ve ailenize teşekkür ediyorum. Diyarbakır cezaevinde bulunan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, sizlerle Çarefam ailesine, ayrıca gurbete ve muhacerata bulunanlara, şehit ailelerine, tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Dedemin ellerinden hürmetle öpüyor, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etmesinler, bizler iyiyiz elhamdülillah. Onlar da selamettedir inşallah. Sizlerin ve tüm dinleyicilerin Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Sizlerin de ve tüm değerli dinleyicilerimizin de geçmiş Kurban Bayramı'nı da tebrik ediyoruz. Sadık kalmadık, aşk oduyla yanma. Dinleyicimizin göndermiş olduğu bir paylaşım var. Hemen yer verelim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Suriye'nin toprağından, Bosna'nın bayrağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeş'in ilk ezanından, Tarık bin Zeyd'in kılıcından, Filistinli Cafer'in haykırışlarından, Gazze'nin gözyaşlarından öpüyoruz. İyi bayramlar utancımız, açlığımız, Afrika iyi bayramlar. Meleklerin şehri Gazze iyi bayramlar. Ömer Muhtar'ın soylu çocukları iyi bayramlar. Acının, ölümün başkenti Hama iyi bayramlar. Kırgınlıklar, üzüntüler iyi bayramlar ey hüzün.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz muhabbet inamede devam ediyor. Bismillah Nuri Hanım bizlere ulaşmışlardı. Murat Yaman'dan Şehadet Burak eserini istemişlerdi. Bu eser var. Sırada birazdan dinleyeceğiz ama ondan önce gelen mesajlarımız var. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Ben Gaziantep'ten Emine Zülheca Yeğin. Sizden Grup Gençten Gül Dalı isimli eseri istiyorum. Bu eseri canım ablama ve canım anneme, tüm Kervan Efendim dinleyicilerine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Ömer Karoğlu'dan Mekke eserini istemişler. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, tüm hacılara, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin ve ortak yerinde olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

Diyarbakır'dan Ümmü Ayşe Rumuzlu dinleyicimiz Esselamu Aleyküm demişler ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Sizlerin de inşallah. Grup Mavera'dan Bebeğim eserini istemişler. Grup Mavera'dan bugün Diyarbakır türküsü eserini dinlettik. Kıymetli eşim, can ve dava yoldaşı Mehmet İslam, Allah Azze ve Celle'ye adadığım evlatlarım olan Ayşe, Musab, Hifa ve Gazze, Filistin'deki Müslüman kardeşlerim için Rabbim onlara esaret altından bizlerin eliyle, bizlerin vesilesiyle kurtarsın inşallah. Amin. Şüphesiz Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla bu zulüm bitecek. Tüm esaret altında olan kardeşlerime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Kayseri'den Havva Yaşar. Selamun Aleyküm. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan Şadet Bülbuak eserini istiyorum. Diyarbakır'daki abim Recep Karayit için istiyorum. Abicim seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demişler. Bir diğer dinleyicimiz selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyorum. Murat Belet'ten Küleyle eserini istiyorum. Bu eser benden arkadaşım Fatma Can Şimşek'e ve mazlum Müslümanlara armağan olsun. İbrahim suresi 42. ayet mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sakın Allah'ın zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları cezalandırmayı dehşetten gözlerin fırlayacağı bir günü ertelemektedir. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Murat Yaman'ı dinliyoruz. Şehadet bir Burak eseriyle 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Diyarbakır Çağrı Efem, Batman Aksa Efem, Bingöl Bingöl Efem, Siirt Botan Efem, Bardem Cemre Efem, Gaziantep Kervan Efem, Van Serhat Efem, Adana Vuslat Efem, Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 Kardeş Radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Ömer Karaoğlu var sırada. Mekke eserini dinleyeceğiz. Adana'dan İzzet Bey bizlerden bu eseri istemişlerdi. Yoktur onda ezelim, yok. Batman'dan Rukiye Yazar ulaşmışlar. Muzaffer Güler'den herhangi bir eser istemişler. Eseri anneme, babama, kardeşlerime, Yusuf abilere, valilerine Rabbim hayırlı kapılar açsın, tez zamanda özgürlüklerine, sevdiklerine kavuştursun Rabbim diye duada bulunmuşlar. Amin diyoruz. Ayrıca şehit ailelerine, Filistin ve zulüm altında olan tüm kardeşlerimize Rabbim zafer nasip eylesin. Amin. Çare Efem ve ortak yayında bulunan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine, Kezban arkadaşına Fatma ablaya, Emine Öner'e ve tüm ümmeti Muhammed'in geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum dediler. Allah razı olsun.

0: Cumhuriyet Köyü'nden Fatma Hanım ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Elhamdülillah. İyiyiz inşallah. Sizler de iyisinizdir. Adem sevgiden Medine'de bir pazar eseni istiyorum. Bu eser özellikle Çarefam ailesine, Tenk Köyü'nde bulunan aileme, çok değerli Yusufi abilere, sizlere ve ailenize armağan ediyorum ve sizlerden dua istiyorum. Selam ve duayla Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Cumhuriyet Köyü'ne, Tenk Köyü'ne, köylerden bizleri dinlemekte olan tüm değerli dinleyicilerimize sıradaki eser armağan olsun. Selamlarımızı gönderiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun inşallah.
1: Senden ezeli yoktur, senden güzeli Allah ya Allah.
0: 0552 334 9370 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Ömer Karaoğlu'yu dinliyoruz. Mekke.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Cumhuriyet Köyü'nden Fatma Hanım, Adem Sevgi'den Medine'de bir pazar eserini istemişlerdi. Bu eser var sırada. İyi ki varsınız Çağrı Efem. İçimize ferahlık veriyor. Sabahtan akşama kadar radyom açık. Çok iyi geliyor. Ayrıca Tenköy ve Cumhuriyet Köyü'nden sizlere selam olsun. Sizi çok seviyoruz ve evimize bekliyoruz demişler. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Anladım.

Gelen mesajlarımıza devam edelim. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf Rumuzlu dinleyicimiz selamun aleyküm demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İstek eserimi ve sıradaki tüm eserleri başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşime, oğlu Muhammed Yusuf'a, gelinim Mezgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a, ellerinden öperek kayınvalidime, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, tüm yeğenlerime, tüm mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazelilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, Doğu Türkistan'a, tüm şehitlere ve bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Sizlere ve ailenize armağan olsun. Yusuf abilerden dua talebinde bulunuyorum. Sağlık ve borçlarımızın bitmesi için dua istiyorum. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Ve Derviş Mahsur'dan Hazreti Ali ile ilgili eserini istiyorum. Rabbim Siyonistleri ve yandaşlarını kahru perişan etsin, yerle yeksan etsin demişler. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sağlık, sıhhat versin Rabbimiz inşallah. Tez zamanda sıkıntılarınızı gidersin. Hayırlı kapılar açsın. Ve gönlünüze inşirah nasip eylesin. Aşk oduyla yanmadık. Ahde sadık kalmadık. Gaziantep'ten Zehra selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nurullah Kuray'dan selatü selam meselini istiyorum. Eseri kızım Emine Zülheca'ya ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Zehra Hanım'a. Kadim bir el bulamadık tutun. Adana'dan İzzettin Baykal Bey ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ile bereketli yayınlar olsun. Amin. Allah razı olsun. Esat Aydoğan'dan Yakma Ya Rabbi eserini istemişler. Eser Yusuf Medrese'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin Abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vusat Efem ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına armağan olsun. Ve son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet ailesine armağan olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun.

karşılığın olur. Değerli dinleyenler, 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor. Muhabbetname'de Diyarbakır Çağrı FM, Batman Aksi FM, Bingöl Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Nusret FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa'yla ortak yayındayız. Sıradaki eserimiz Muzaffer Gürler'den Ağlaya Ağlaya eseri olacak. Öke Gezer isimli dinleyicimiz bizlerden Muzaffer Gürler'den herhangi bir eser istemişlerdi. Bizler de bu eseri kendisi için hazırladık. Gelen mesajlarımız var. Adana'dan sizleri dinliyoruz. Esselamu Aleyküm. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Sizlerden Şehitler Kervanı'ndan bir eser yayınlamanızı istiyorum. Buradan Nurullah, Gülsüm ve Asaf Kösen kardeşime selam olsun demişler. Bugün Şehitler Kervanı'ndan eser dinlettik. Diyarbakır'dan Fatime Kınay, selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki tüm eserleri hicret olan ve hasretle beklediğimiz dedelerim Şehmuz, İsmail, amcalarım Ramazan, Kemalettin ve Necmettin'e onların geçmiş bayramı mübarek olsun. Ellerinden öpüyorum. Ve şu an Pembe Biran Köyü'nde olan ninelerim Fatime, Halide'ye, son olarak da Edirne'de olan anneme, babama ve kardeşlerime, ayrıca siz radyo çalışanlarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Malatya'dan Yasin Yaşar ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Vuslata köprü olduğunuz için teşekkür ederim. Recep Karayiğit kardeşim, Allah'ın izniyle vuslatımız bitecek. Allah var, gam yok. Emanetin Allah'a olsun.

Sıradaki eserimiz Esat Aydoğan'dan Yakma Ya Rabbi eseri olacak. Adana'dan İzzettin Baykal isimli dinleyicimiz bizlerden istemişlerdi bu eseri. Gelen mesajlarımızla devam edeceğiz. Aslında sen yoksun diye. Mardin Azıdağ'a bağlı Kocakent köyünden Ayşe Yavuz ulaşmışlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Kadim bir el bulamadı. Grup Ümmet'ten Her Dokuble eserini istemişler. Sizlere, tüm ortak radyo dinleyicilerine, kardeşlerimize, Mazlum Mustafa, Filistinli kardeşlerimize, Yusufi abilerime, aileme, çocuklarıma, eşime, teheccüd grubundaki bacılarıma, özellikle zulme sessiz kalmayıp ses veren, destek veren herkese armağan olsun. Selam ve duayla hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım, Allah razı olsun. Bakara suresi 186. ayet-i kerime mealini paylaşmışlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım'a. Bu ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattıkları için Rabbim razı olsun kendisinden. Adana'dan Alaaddin Bey ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sıradaki eseri Mehmet Yeter'e, Gel Değerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz ve

0: Muhabbetname devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetname'de. Sıradaki eserimiz Grup Metan Şehit Abdullah eseri olacak. Diyarbakır'dan Hacı Mevlüde teyzemiz bizlere ulaşıp bu eseri istedi. Tüm ümmeti Muhammed'e, tüm Müslümanlara, Çarefem ailesine, şehit ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, Filistin'e, Gazze'ye Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Rabbim zalimleri kahru perişan etsin dediler. Amin. Ayrıca kızlarına, gelinlerine, yeğeni Betül'e armağan ettiler. Bizlerden de Mevlüde teyzemize ve ailesine, sevdiklerine armağan olsun. Malatya'dan Ayşegül Karadağ bizlere ulaştılar. Sıradaki eseri Çarefem ve dinlemekte olan tüm değerli dinleyicilere, ailesine, sevdiklerine, tüm Müslümanlara armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de kendilerine ve sevdiklerine armağan olsun.

Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. İyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sizlerin de inşallah. Fethi Ahmet Şeker'in seslendirmiş olduğu Medine eserini yayınlamanızı istiyorum. Bu eseri başta sizlere tüm kardeş radyo çalışan ve dinleyicilerine armağan olsun. Medine, Kudüs, Aksa özlemini içinde barındıranlara armağan olsun ve bu akrostiş şiiri okursanız sevinirim demişler.

Kadim çağlardan beri nice medeniyetlere ev sahipliği yapan, umut ve inancın buluştuğu kutsal bir şehir olan, derin tarih ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken, üç semavi din için büyük önem taşıyan, sevgi, hoşgörü ve barış özlemiyle anılan Kudüs. Evet, şiirdeki dizelerin ilk harfi yukarıdan aşağıya okunduğunda Kudüs kelimesini oluşturmakta. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Kaleminize, yüreğinize sağlık. Başta sizlerden ve tüm dinleyicilerden dua talep ediyorum. Bazı sıkıntılarım var. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Her ne sıkıntınız varsa Rabbim gidersin. Hayırlı kapılar açsın. Gönlünüze inşirah nasip etsin. Bir dinleyicimiz Eşref Ziya'nın fon olarak kullandığınız eserin ismini öğrenebilir miyim diye sormuş. Şu an kullandığımız eserin ismi Kurşuna Sitem. Pembe Birandan Fesih Kınaysa'daki tüm eserleri çok sevdiğim dedelerim İsmail Kemalettin, amcalarım Şeyh Huzur Ramazan, Necmettin dedelerim. Bizleri merak etmeyin, hepimiz iyiyiz. Kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun demişler. Grup-ı Metan Şehit Abdullah eseriyle birlikteliğimiz devam ediyor. Bu eserden sonra son bir eserle programımızı noktalayacağız. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

Son eserimiz Fethi Ahmet Şeker'in Medine eseri olacak. Bu eserle programımızı burada noktalayacağız. Bugün iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk katan bizleri her daim bulundukları ortamlarda dinleme ihmal etmeyen sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun. Son eserimizde bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayındaydık. Rabbimiz nasip ederse yarın aynı saate tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yücelerce Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Cemre FM, halkı hakka çağıran radyo. Tarihi kentin en güzel radyosu Radyo Cemre.
2: Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şu an Cemre FM frekansındasınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta 0544 745 35 35.
5: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram: Bambu AVM.
6: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yerser Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
0: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya Altı, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun, yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak, belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl, ruhuna yer ayır, ebedi sükunete hazırla kendini, kalbini sonsuzluğa bitiştir, alnını secdeye değdir. Vakit öğle, şimdi öğle namazı vakti.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gelenek ve gelecek Tak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Tak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Tak Mobilya ve dekorasyonda. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
2: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
4: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
5: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi Artuklu Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Hakkı işitmek isteyenlerin adresi www.cemrefm.com.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Öncelikle gün içerisinde yaşanan gelişmelerden derlediğimiz manşetlerimizi, başlıklarımızı bir görelim. Sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, sözde Siyonist terör rejimiyle Lübnan arasında bir ateşkes var. Ama ateşkese rağmen bayramda da Siyonist terör rejiminin Lübnan'a yönelik saldırıları devam etti. Hala devam ediyor. Ve yine son saldırılarda aralarında çok sayıda kadının ve çocuğun olduğu Lübnanlı şehit oldu. Lübnan'daki son durumla ilgili gelişmeleri birazdan paylaşacağız. Hakeza Gazze'de de durum Lübnan'dan farklı değil. Gazze'de de sözde bir ateşkes var. Ekim ayından bu yana ama Siyonist terör rejiminin günde defalarca ihlal ettiği bir ateşkesten bahsediyoruz. Bayramda dahi saldırılar yaptığı bir ateşkesten bahsediyoruz. Ve yine Gazze yönelik son liman saldırısında çok sayıda şehit ve yaralı var. Detaylarını birazdan paylaşacağız. Ve İran-ABD hattında da önemli sıcak gelişmeler var. Bir taraftan müzakere masası ama öte yandan da ABD ve Siyonist terör rejiminin İran'a yönelik saldırılarda da yine ateşkesi ihlal etme noktasındaki saldırıları devam ediyor. Ama İran'da da böyle bir durum var. İran'da misilleme eylemlerinde bulunuyor. Son olarak İran tarafından gelen açıklamalar dikkat çekici. Birazdan yine detayları günün içinden bülteninde paylaşıyor olacağız. İç gündemde 9 günlük bayram tatilinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplanıyor. Kabinenin gündeminde tabii bölgede yaşanan gelişmeler, ABD-İran hattındaki son durum, bununla beraber özellikle ekonomi ve terörsüz Türkiye başlıklarının da masaya yatırılması bekleniyor. Yine detayları paylaşacağız. Bu arada Merkez Bankası 2026 yılı finansal istikrar raporunu yayımladı. Raporda hane halkı borçlanması çok dikkat çekti. Raporun detaylarını da yine günün içinden bülteninde paylaşacağız diyelim. Hızlıca başlayalım. Lübnan'daki son durumla başlayacağız bültenimize değerli izleyenler. Lübnan'da ateşkese rağmen Siyonist rejimin katliamları sürüyor. Siyonist işgal ordusu Lübnan'ın farklı bölgelerine yaptığı saldırılarda 3 kadın 14 sivili şehit etti. 19 kişiyi de yaraladı.
1: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun pazar günü şafak vakti ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi. Gerçekleştirilen saldırılar sırasında katliam yapıldığı belirtilerek, bu katliam 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştur denildi. Siyonist işgal rejimine ait insansız hava aracı ise güneydeki Brika beldesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda iki Lübnanlı sivil şehit oldu. Tul beldesindeki Şeyh Ragıp Harp Hastanesi çevresine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında Suriyeli bir genç katledilirken Kefir Sirin bombalanması sonucuysa 3 sivil şehit oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Siyonist işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı en az 3412'ye, yaralı sayısı ise 10.269'a yükseldi. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. İşgal rejimiyle Lübnan hükümeti arasında ateşkes 45 gün daha uzatılmasına rağmen Siyonistler ateşkesi birçok kez ihlal ederek saldırmaya devam ediyor.
0: Lübnan'ın ardından Gazze ile devam ediyoruz değerli izleyenler ve Gazze'de de Siyonist terör rejimi ateşkesi ihlal ederek saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusunun Gazze limanına düzenlediği son saldırıda bir kişi katledildi, 18 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkesten bu yana işgalcilerin düzenlediği saldırılarda 247'si çocuk olmak üzere 930 kişi katledildi.
2: Gel gel gel gel gel
1: Gazze'de sözde ateşkese rağmen soykırım devam ediyor. İşgal rejiminin insansız hava araçları Gazze kenti sahilindeki balıkçı limanında bir arada bulunan bir grup sivil Filistinliyi hedef aldı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda bir kişi katledildi. Aralarında durumu ağır çocukların da olduğu 18 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Öte yandan işgal rejimi ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 247'si çocuk, 191'i kadın olmak üzere 930 kişiyi katletti. Filistin resmi ajansı Wafa'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Nisan ayının ateşkesten sonra en kanlı dönem olduğu vurgulandı. Gazze'de işgal rejimi saldırılarında Mart'ta 79, Nisan'da 117 kişinin katledildiği, Mayıs ayında da bombardımanlar ve can kayıplarının hız kesmeden sürdüğü ifade edildi. İşgal ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı süresince düzenlediği saldırılarda 33 Filistinlinin katledildiği, en az 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Öte yandan işgalcilerin sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle ablukanın devam ettiği Gazze'de sağlık sektörünün kritik bir durumda olduğu uyarısında bulunuldu. Tıbbi malzeme ve ilaç girişinin engellenmesinin hasta ve yaralıların yaşadığı sıkıntıları daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.
0: Ve bir şehit haberi de Kudüs'ten geldi değerli izleyenler. Siyonist işgalciler ayrım duvarının yakınlarında Filistinli bir genci şehit etti. Filistin direnişçilerinden de misilleme eylemi gecikmedi. Beytullah imdaraştı eylemde çok sayıda Siyonist etkisiz hale getirilirken işgal rejimi basını ikisi ağır 4 Siyonistin yaralandığını iddia etti.
1: Siyonist işgal rejiminin Filistinlilere yönelik cinayetleri sürüyor. İşgalci Siyonistler Kudüs'ün kuzeyinde Ram kasabası topraklarına inşa edilen ayrım duvarının yakınlarında Filistinli genci ateş açtı. Sağlık kaynakları 26 yaşındaki genç İmad Harun İştahye'nin işgalcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu aktardı. İşgal rejimi Kudüs'te ve işgal altındaki iç bölgelerde iş yerlerine ulaşmaya çalışan Filistinli işçileri ateş açarak, esir alarak ve alıkoyarak takip etmeye devam ediyor. Bu durum son dönemde onlarca işçinin yaralanmasına ve şehit olmasına yol açıyor. Bu arada Siyonist işgalcilerin cinayet, saldırı, tehcir ve esir almalarına yönelik Filistinli direnişçilerden misilleme eylemi geldi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Beytüllahim yakınlarındaki Guş Etzion kavşağında araçlı eylem gerçekleştirildi. Eylemde çok sayıda işgalci etkisiz hale getirilirken 30 yaşındaki mücahit Emced Cevat Abdülfettah Neca şehit oldu. İşgal rejimi basını ise araçlı eylemde 4 işgalcinin yaralandığını ve yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu ileri sürdü. Eylem işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde artan askeri saldırılar sonrası yaşandı.
0: Lübnan, Filistin'den sonra Suriye ile devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Siyonistler Baas rejiminin devrilmesinin ardından 1947 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını da hiçe sayarak sınır hattı boyunca başlattığı işgal hamlesine yenilerini ekliyor. Kuneytra ve Dera kırsalında ilerleyen zırhlı araçlar geçici kontrol noktaları kurarak yoldan geçenleri ve araçları aramaya tabi tuttu. Bu uygulama bölgede neredeyse rutin hale geldi.
1: Suriye'nin güneyinde Siyonist işgal kalıcı hale geliyor. İşgal ordusuna bağlı yaklaşık 150 askeri taşıyan zırhlı araçların Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera illerine eş zamanlı olarak sızdığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre sınırın ötesine geçen birlikler stratejik yol güzergahlarında sabitlenerek sivil geçişleri durdurdu ve kimlik kontrolü yaptı. Siyonistlerin Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte işgal etmeye başladığı tampon bölgenin sınırlarını aşarak yeni yerleşim yerlerine yönelmesi kritik bir tırmanış olarak değerlendirildi. Kuneytra'nın güney kırsalında devriye gezen iki işgal askeri aracı, Sayida Algolan köyü ile El Basali çiftliğini birbirine bağlayan toprak yol üzerinde kontrol noktası kurdu. Dera iline bağlı Yermuk Havzası bölgesinde yer alan Mağriya köyünde de benzer bir durum yaşandı. Mağrıya Belediye Başkanı Muvaffak Mahmut yaptığı açıklamada yaklaşık 150 işgal askerini taşıyan 4 askeri aracın pazar sabahı bölgeye intikal ettiğini ve köyün doğu girişinde bir kontrol noktası kurarak arama faaliyetlerini gerçekleştirdikten sonra sahadan çekildiğini aktardı. Bağız rejiminin 2024'ün sonlarında devrilmesinden bu yana Siyonistler, Suriye topraklarında özellikle güneydeki Kuneitra ve Dera illerinde neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Siyonistler, Bağız rejiminin düşmesinin ardından 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının çöktüğünü ilan etmiş ve sınır hattı boyunca uzanan tampon bölgeyi işgal etmek üzere harekete geçmişti.

0: Ve şimdi İran-ABD hattında yaşanan gelişmelerle devam ediyoruz. Değerli izleyenler, ABD ateşkesi ihlal ederek bir kez daha İran'a saldırdı. İransa misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan ABD'nin sık sık müzakere maddeleri üzerinde oynamasına Tahran'dan sert açıklamalar geldi. İran Meclisi Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Garibaf, haklarının güvence altına alınana kadar anlaşmayı imzalamayacaklarını söyledi. Devrim muhafızları ise aşırı talepler karşısında savaşacakları tehdidinde bulundu.
1: İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken, Washington yönetimi ateşkesi ihlal etmeye, Tahran'sa saldırganlığa karşı misillemeyle yanıt vermeye devam ediyor. ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrinde bazı hedefleri bombaladı. İran'sa misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı. İranlı bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddiaların resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğuna dikkati çekti. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. Kalibaf ayrıca, düşmanın savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yoluyla milli birliği bozmaya çalıştığını, ancak bunun boş bir hayal olduğunu söyledi. Mücadelenin askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette devam ettiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade de ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını vurgu yaparak aşırı taleplere karşısında savaşacaklarını ifade etti. Ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağına vurgu yapan Ekberzade, ABD'nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini kaydetti. İran'ın yarı resmi teslim haber ajansında yer alan haberde, İran'la ABD arasındaki olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu belirtildi. Haberde, İran'la ABD arasında olası mutabakat zaptı için taraflar arasında mesaj alışverişinin devam ettiği, ancak şu ana kadar mutabakat zaptı metninin son şekline kavuşmağı ifade edildi. Ayrıca tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olduğu aktarıldı.
0: Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakerelerin uzamasından Washington yönetimini sorumlu tuttu. Bekai, ABD'nin müzakerelerde sürekli yeni ve çelişkili taleplerde bulunduğunu söyledi. İranlı yetkili ayrıca, Lübnan'daki ateşkesin nihai anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti.
2: İnki makamatı Amerikayı ısrar dören vanemud bukunan ki,
1: İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakerelerden sonuç alınmamasından ABD'yi sorumlu tuttu. Müzakerelerin uzamasından karşı tarafın tutarsız tutumunun sorumlu olduğunu belirten Bekai, karşı taraf sürekli pozisyon değiştiriyor, yeni ve birbiriyle çelişen talepler ortaya koyuyor. Medyaya verilen mesajlar da birbirini tutmuyor. Bu durum doğal olarak müzakere sürecini uzatıyor ifadelerini kullandı. Lübnan'da son dönemde artan Siyonist işgalcilerin saldırılarına da değinen İranlı yetkili, bu saldırıların diplomatik girişimleri baltalamayı amaçladığını belirtti. Bekai, Lübnan'daki ateşkes savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır dedi. ABD ile Siyonist işgal rejiminin ayrı değerlendirilemeyeceğini söyleyen Bekai, Washington yönetiminin bölgedeki gelişmelerde doğrudan sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Bekai, ABD ile Siyonist rejimi birbirinden bağımsız iki yapı olarak göremeyiz. Lübnan'da yaşananlar da dahil olmak üzere bölgemizde meydana gelen tüm gelişmelerde ABD sürekli bir taraftır ifadelerini kullandı. İranlı sözcü ayrıca ABD'nin Siyonistlere verdiği koşulsuz desteğin sonuçlarından sorumlu tutulacağını belirterek, Washington'un bölgedeki gelişmelerin siyasi ve insani sonuçlarından kaçamayacağını ifade etti.
0: Kırk günlük savaşla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor değerli izleyenler. BBC incelediği uydu görüntülerinden İran'ın ABD ve Siyonist işgalcilere 28 Şubat'ta başlattığı misilleme saldırılarında ABD'ye ait 20 askeri tesisin hasar aldığını ortaya koydu. Bu haberi ilerleyen bültenlerde sizlerle paylaşacağız. Şimdi iç gündeme dair gelişmelerle devam ediyoruz. 9 günlük aranın ardından yapılacak kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantıda ekonomi, ABD-İran gerilimindeki son gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinin öne çıkması bekleniyor.
1: Kabine 9 günlük bayram tatilinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ilk gündem maddesini ekonomi oluşturacak. Haziran'ın ilk haftasında açıklanması beklenen enflasyon verileri öncesinde ekonomik görünüm ve son gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor. Bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri masaya yatırılacak. Ayrıca orta vadeli program ve 12. Kalkınma Planı kapsamında uygulanan ekonomi programının sonuçları değerlendirilecek. İç politikada takip edilen bir diğer başlık, terörsüz Türkiye süreci. Kabinede sahadaki durumun detaylandırılması beklentisi var. Silah bırakma sürecindeki son durumla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor. Sürecin seyrine göre atılacak adımlar ve yasal düzenlemelerin takvimi de netleştirilecek. ABD-İran savaşının kalıcı barışa evrilip evrilmeyeceği kabinenin gündeminde olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında sahadaki belirsizlik arttı. Türkiye'nin diplomasi çabaları ve iki ülke arasındaki görüşme trafiği kabinede detaylandırılacak. Gerilimin ekonomiye yansımasıyla birlikte Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alınacak konular arasında. Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.
0: Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri sona eriyor değerli izleyenler. Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak.
1: 2026 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için son gün. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor. Ödemeler, E-Devlet, E-Entegre belediyelerin online sisteminden yapılabiliyor. Mükellefler, bugün de taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye fiziki olarak ödeyebilecek. Bugün ödeme yapılmaması halinde %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emeklilerle, emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor. Emlak vergisi belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak raiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.
0: İzmir'in Buca Belediyesi'ne rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi değerli izleyenler. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Belediye Başkanı Gökmen Duman ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin bulunduğu 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç, 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, Türkiye dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak, yönetmek, rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Fiilen çalışmayan kişilere maaş ödemesi yapılması ve belediye hakkında haber yapanların darp edilmesi de iddialar arasında.

0: Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. Myanmar'da patlayıcıların tutulduğu depoda patlama meydana geldi. Patlamada 100 ev yıkılırken 59 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.
1: Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da büyük bir patlama yaşandı. Patlama ülkenin kuzeydoğusundaki Şan eyaletine bağlı Namkyan beldesinde meydana geldi. Kaungtup köyünde madencilik ve taş ocakçılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere patlayıcılarının tutulduğu bir depoda meydana gelen şiddetli patlamada 59 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti o kadar büyüktü ki Kaungtup köyü ve çevresindeki yerleşim alanlarında bulunan 100'den fazla ev ve yapı yerle bir oldu veya ciddi şekilde hasar gördü. Çevredeki sivil yerleşim birimlerini enkaza çeviren patlama sesinin Namkyan beldesinin genelinde çok geniş bir alandan duyulduğu aktarıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre infilak eden mühimmat deposunun Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun kontrolü altında olduğu bildirildi. Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu depolanan patlayıcıların kazara infilak ettiğini açıkladı. Açıklamada patlamanın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.
0: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte kıymetli konuklarımızla birlikte iç ve dış gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Kısa bir ara.

0: Cemre FM Haber sona erdi. Teveccühünüzle.
1: Hayat, istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar ölmek çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izleyecek olursa, bilsin ki şeytan

misiniz? Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. O namuslu, her şeyden habersiz inanmış kadınlara zina iftirası atanlara gelince, onlar hem bu dünyada hem de ahirette lanetlenmişlerdir. Dillerinin, ellerinin ve ayaklarının yapmış olduklarıyla ilgili olarak aleyhlerinde tanıklık yapacağı o kıyamet gününde onlar için çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara hak ettikleri cezayı tam olarak verecek ve böylece onlar Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır. Kötü olan kadınlar, kötü erkekler, kötü olan erkekler de kötü kadınlar içindir. İyi olan kadınlar da iyi erkekler, iyi olan erkekler de iyi kadınlar içindir. Onlar, iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Bu yüzden onlar için ahirette bir bağışlanma ve çok güzel bir rızık vardır. Ey inananlar! Kendi evlerinizden başka evlere, izin almadan ve ev halkına selam vermeden girmeyin. Böylesi sizin için daha iyidir. Herhalde düşünüp bunun nedenini anlarsınız. Eğer orada kimseyi bulamazsanız, girmenize izin verilmedikçe oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denilecek olursa, o takdirde dönün. Bu sizin için daha temizdir. Allah yapmakta olduklarınızı en iyi bilendir. İçinde size ait bir eşyanın bulunduğu oturulmayan evlere girmenizden dolayı size bir sakınca yoktur. Allah açığa vurduklarınızda, gizlediklerinizde bilmektedir. İnanan erkeklere söyle, bakışlarını haramdan çevirsinler ve ırzlarını korusunlar. Çünkü bu kendileri için daha temizdir. Kuşkusuz Allah onların yapmakta olduklarından çok iyi haberdar olandır. İnanan kadınlara da söyle, bakışlarını haramdan çevirsinler ve ırzlarını korusunlar. Süslerini bunlardan görünen kısmı dışında göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya kendi oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kendi kadınları veya sahip oldukları köleleri veya cinsel arzu taşımayan tabi erkeklerden yahut henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri süslerinin bilinmesi için de ayaklarını yere vurmasınlar. Ey inananlar! Hepiniz topluca Allah'a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz. İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden durumları evlenmeye uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah lütfuyla kendilerini zengin yapar. Çünkü Allah, lütfu çok geniş olan, çok iyi bilendir. Evlenme imkanı bulamayanlara gelince, Allah lütfuyla kendilerini zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyeleriniz, sizinle özgürlüklerini kazanmak üzere anlaşma yapmak isterlerse, eğer onlarda bir iyilik görürseniz, onlarla anlaşma yapın. Allah'ın size vermiş olduğu maldan siz de onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlayacak olursa, hiç kuşkusuz Allah zorlanmalarından sonra da çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden örnekler ve korunanlar için öğütler indirmiş bulunuyoruz. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde çerağı bulunan bir kandile benzer. O çerağı cam bir fanus içindedir. O fanus da sanki inciyi andıran bir yıldız gibidir ki, mübarek bir ağaçtan, doğuya da batıya da ait olmayan bir zeytin ağacından tutuşturulur. Yakıtıysa neredeyse ateş değmese bile ışık saçar. Nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna ulaştırır.
İşte Allah insan

0: insanlara böyle örnekler sunmaktadır. Çünkü Allah her şeyi çok iyi bilendir. Allah'ın yükseltilmesine ve içinde kendi adının anılmasına izin verdiği mabetlerde, onu sabah akşam tesbih eden insanlar vardır. Öyle kimseler vardır ki, onların ne ticaret ne de alışverişle uğraşmak, Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği bir günden korkarlar. Şüphesiz Allah, onları yaptıklarının en güzeliyle ödüllendirecek ve hatta lütfuyla kendilerine daha fazlasını da verecektir. Çünkü Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. İnkar edenlere gelince, onların işleri ıssız bir çöldeki seraba benzer. Susayan onu su sanır. Ama oraya vardığında yanında Allah'tan başka hiçbir şey bulamaz. Allah onun hesabını eksiksiz olarak görecektir. Allah hesabı çabuk görendir. Ya da onların işleri derin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onu üst üste dalgalar ve dalgaların üstünde de bulutlar kaplar. Karanlıklar üzerine karanlıklar. Öyle ki insan elini çıkaracak olsa neredeyse onu bile göremez. Allah kimi nurundan yoksun bırakmışsa, artık onun için bir ışık yoktur. Göklerde ve yerde olanların, sıra sıra uçan kuşların, Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onlardan her biri kendi duasını ve tesbihini bilmektedir. Allah da onların ne yapmakta olduklarını çok iyi bilendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Allah'ın bulutları sürüklediğini, sonra onları bir araya getirip yığdığını görmüyor musun? Sonra onların arasından yağmurun çıkışını görürsün. O gökten içinde dolu bulunan dağlar gibi bulutlar indirir de, o doluyu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de uzak tutar. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri alır. Allah geceyle gündüzü döndürüp durmaktadır. Kuşkusuz bunda basiret sahipleri için ibret vardır. Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak, kimi de dört ayak üzerinde yürür. Allah ne dilerse yaratır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola ulaştırır. Onlar Allah'a ve elçiye inandık ve itaat ettik diyorlar. Bununla birlikte içlerinden bir grup bunun ardından yüz çeviriyor. Bunlar inanmış değillerdir. Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıklarında bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Ama eğer hüküm kendi yararlarına olursa ona hemen boyun eğip gelirler. Onların kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa kuşku içinde mi bulunmaktadırlar? Ya da Allah'ın ve elçisinin kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, onlar sadece kendilerine zulmediyorlar. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve elçisine çağrıldıklarında inananların sözü, işittik ve itaat ettik demelerinden başka bir şey değildir. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kim Allah'a ve elçisine itaat eder, Allah'tan korkar ve ondan korunursa, işte bunlar başarıya ulaşanlardır. İkiyüzlüler, sen kendilerinden istediğin takdirde mutlaka savaşa çıkacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmektedirler. De ki, yemin etmeyin, itaatin ölçüsü bellidir. Gerçekten Allah yapmakta olduklarınızdan çok iyi haberdar olandır.
1: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.

Muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, filmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattir. Sakın şaşma, hududundan hazer aşma. Ecanip fikrine sapma, dalalettir, kulak asma. Eder elbet seni nadim. Görürsün en ziyadarın, zekavette alemdarın, o hayretten der daim, eyvah, kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım. Kur'an dedirtir, ben dedirim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan hakka feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır, sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim. Muhalif felsefeyi beş para saymam.

0: Furkan'dadır elmas hakikat. Dercan ederim, sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim, sen gibi sapmam. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim, sen gibi asmam. Mevte, ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejderhazı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum, arkama bakmam, dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım. Mahşer-i Ekber'den çekinmem, Mescid-i Azam'dan çekilmem. Lütfu Yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, arş-ı Rahman zilline uçacağım. Sen gibi şaşmam inşallah.
1: Şimdi reklamlar.
2: Meydan ucuzluk pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itinayla yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Gelenek ve gelecek Tak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Tak Mobilya ve dekorasyonla anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Tak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9, Artuklu, Mardin.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
7: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 47 34. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
8: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi: İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
9: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
10: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
11: Reklamları dinlediniz.

Kim dünyayı boşarsa ahiret onun eşi olur. Dünya akıllılar tarafından boşanmıştır. Fakat iddeti hiç bitmez. Dünyayı aklından çıkar ve hiç düşünme. Ahireti ise düşün ve hiç unutma. Dünyadan seni ahirete ulaştıracak olanı al. Seni ahiretten alıkoyacak olanı al.

Ebu Yusuf Abdullah İbni Selam, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, ey insanlar, selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla alakanızı ve yardımınızı devam ettiriniz. İnsanlar uyurken siz namaz kılınız ki bu yüzden selametle cennete giresiniz, buyururken işittim.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre FM, halkı hakka çağıran radyo.
2: Şehirde 10 Kardeş Radyo'da gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Tek Saati. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te, Kardeş Radyolar ortak yayınında.
1: Biter naz başlar, kalkar duaya eller.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, değerli İstek Saati dinleyicileri, bir İstek Saati programıyla daha sizlerleyiz inşallah. İstek Saati'nde her zaman olduğu gibi birlikteliğimiz yaklaşık 1,5 saat sürecek. Bu süre zarfında sizlerden gelen istek eserlere yer vereceğiz inşallah. Sizler de WhatsApp istek hattından bizlere ulaşıp sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. İşte WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70. Evet sevgili dinleyenler, şu an ortak yayındayız. 9 radyo ile birlikte başlıyoruz efendim inşallah. Radyolarımız Vuslat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksan ve FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa FM, Davet FM, Botan FM, Radyonuz Çare FM. Evet sevgili dinleyenler, tekrardan geçmiş bayramımızı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum inşallah. Gönüllerin pasını silmeye, ruhunuza şifa olmaya geldik. En güzel ezgi ve ilahilerle başlıyoruz efendim. Evet bakalım ilk eserimizi hangi kardeşimiz belirlemiş, hemen bakalım inşallah. Ve saatlerimiz 14.04'ü gösteriyor. Selamünaleyküm, kolay gelsin demişler kardeşimiz. Adım Ahmet Hamdullah, Diyarbakır'dan yazıyorum. Şehit Ahmet eserini istiyorum. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan eylesin, ateşleri bol olsun demişler. Amin diyoruz inşallah dua nispetinde. Eserlerimize yer verirseniz mutlu oluruz demişler. İnşallah Ahmet kardeşim, başım gözüm üstüne diyorum. Ve ilk eserimiz Grup Ümmet'ten Selahaddin'i Ahmet eseri olacak. Selamünaleyküm, ben Cemal, Diyarbakır cezaevinde yatan Hüseyin Akkaya, Aziz Alkaç, Deniz Yıldırım, Veysi Demirören, Yakup Koşar, Grup Özlem Kokusu Ahmet Olsun parçasını istiyorum. Rabbim sizi ehlinize kavuştursun, esaret bağlarınızı çözsün. Tüm kardeşlere sizlere selamı var. Bu hayatta kolaylıklar zorluk içinde, sabahlar gecelerin dibinde, aydınlıklar ise karanlığın derinliklerinde saklıdır. Yorma kalbini yoktan yere ve ümidini kesme. Allah'a sığın ve ona yönel. Nice olmazlar olur, nice kapılar açılır ve nice yollar genişler önünde. Asla zillete razı olmayacağız, selam ve dua ile demişler Diyarbakır'dan Cemal kardeşimiz. Selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz inşallah? Aleykümselam, hamdolsun kardeşim, iyiyiz inşallah. Geçmiş Kurban Bayramımız kutlu olsun. Sizlerden 2026 Kutlu Doğum albümünden Fethi Ahmet Şeker'in seslendirdiği Medine ilahisini istiyorum. Bu ilahi başta size ve tüm kardeş radyo çalışan ve dinleyicilerinize gelsin. Medine, Kudüs, Aksa özlemi içinde barındıranlara gelsin. Ve kadim çağlardan beri nice medeniyetlere ev sahipliği yapan, umut ve inancın buluştuğu kutsal bir şehir olan, derin tarihi, kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken, üç semavi din için büyük önem taşıyan, sevgi, hoşgörü ve barış özlemiyle anılan Kudüs ve başta sizden ve tüm dinleyicilerimizden dua talep ediyorum bazı sıkıntılarım için. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum demişler. İlyas kardeşimiz, Allah razı olsun, biz de hasreten kardeşimize armağan ediyoruz ve Rabbim sıkıntınızı gidersin diyoruz inşallah. Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.07 gösteriyor ve Grup Ümmet'ten Selahaddin'i Ahmet eserini dinliyoruz. Eserin ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor inşallah.

Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, Grup Ümmet'ten Selahattin Ahmet eserini dinledik ve sırada Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun eserini dinleyeceğiz. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimize WhatsApp istek hattımızı hatırlatalım inşallah. 0552 334 93 70 WhatsApp istek hattımız 0552 334 93 70.

0: Değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, kanı kaynayan gençlere, ruhu genç kananlara özel inşallah devam ediyoruz. Davamızın sesi, sevdamızın nefesi eskilerle devam ediyoruz.
1: Kuşmuş dünyanın yükü üzerimde, bas tutmuş kalbimle, kirli ellerimle, mahcubum sende.
0: İlahilerle ve ezgilerle arınan yüreklerle devam ediyoruz namelere inşallah. Hakkın zikrini hakkının vaktiyle.
1: Yanın yükü üzerimde, bas tutmuş kalbimle, kirli ellerimle.
0: Selamünaleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hamdolsun inşallah. Sizden Şeyhler Kevanı'ndan Sadullah ile maşallah eseni ricamdır. Eser size Yusuf Medresesi'nde bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökeş Hocam'a, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez'e, Metin Kiraz'a, İbrahim Halil Çay'a, Abdullah Zengin abiye, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abiye, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efem ailesine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal abim. Allah razı olsun. Abileri saymışsınız. Biz de haseten İzzettin abimize armağan edelim inşallah. Esselamu aleyküm demiş kardeşimiz. İyi yayınlar. Ben Ümmü Yusra Diyarbakır D2 kapalı cezaevinde olan abim Hüseyin Akkaya'ya gel yaralı serçen parçasını armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum. Rabbim esaret altında bağını çözsün. Ondan başka güvenecek kimsemiz yok. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır.

Selamünaleyküm. Ben Mardin Kızıltepe'den Esra. Sizden Müslüman bu ne cemaat eserini istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusuf abilerimize armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Mardin Kızıltepe'den Esra kardeşimiz. Evet, Ali dinleyenler, vakit kaybetmeden Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun eseri dinliyoruz. Eserin ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyoruz.

Evet, dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.20'yi gösteriyor ve Grup Özlem'den Kokusu Ahmet Olsun eserini dinledik ve sırada Fethi Ahmet Şeker'den Medine eserini dinleyeceğiz. Ve gelen paylaşımları okumaya devam ediyoruz inşallah. Selamünaleyküm, ben Mehmet Şükrü Benzin, Kayseri'den. Ya Rabbi, Gazze'deki masumlar için yola çıkan ve Akdeniz'de şehit düşen Mavi Marmara kahramanlarımıza sonsuz rahmet eyle. Onları Peygamber Efendimiz'e cennete komşu eyle. Allah'ım, acılı ailelerine sabır ver, bizlere de onların aziz davasına sadık kıl. Zalimleri Kahhar ismiyle kahreyle. Mavi Marmara'nın seferini Kudüs ve Gazze'nin özgürlüğüyle taçlandır. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin, amin, amin diyoruz. Muhammed Furkan parçasını çalabilir misiniz? İslam aleminin uyanışına vesile olsun inşallah demiş. Kayseri'den Mehmet Şükrü Benzin abim. Evet, dün 31 Mayıs şehitlerimizin yıl dönümüydü. Biz de rahmetle, minnetle anıyoruz. Rabbim şehadetlerini makbul ve mebrur eylesin inşallah.

Selamünaleyküm. Geçmiş kurban bayramınız mübarek olsun. Ben Diyarbakır'dan, şehadet sizden. Mizgine İslam verin her için Müslümanı cihan eserini istiyorum. Seyyid Kutup'tan bir söz: dinden ve imandan yoksun olanlar, ancak kendi çıkarlarını düşünenler ve inananlara tuzak kuranlar er ya da geç hüsrana uğrayacaktır. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Diyarbakır'dan şehadet kardeşimiz.

Evet, değerli dinleyenler, Fethi Ahmet Şeker'den Medine Sen'i dinliyoruz. Esen'in ardından İstek Saatli, İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor. Ve diyoruz ki manevi iklimin huzur veren rüzgarları bu frekansta inşallah bir duanın amininde, bir ezginin nakaratında buluşuyoruz. Ezgiler şahit olsun sevdamıza, ilahiler tercüman olsun duamıza diyoruz. Ve programımız devam ediyor. Fethi Ahmet Şeker, Medine diyor.

0: bir sen varsın.
1: Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.28'i gösteriyor ve Fethi Ahmet Şeker'den Medine Eseri'ni dinledik. Ve sırada Dursun Ali Erzincan'dan Ben Kudüs'üm eseri var. Güzel bir şiir dinletisi olacak inşallah. Bu eseri bizden Diyarbakır'dan Hatice Aslan bacımız istedi. Eseri değerli eşim Metin Aslan'a, değerli kızım Meryem'e, oğullarım Abdülselam, Kadir ve Muhammed'e, eltilerim Tuğba, Serpil ve Gamze'ye, görümcelerim Adile, Neriman'a ve kaynanama armağan ediyorum. Ve Rehbet Evi Çarefem ailesine armağan etmiş ve tüm İslam alemine gelsin demişler. Diyarbakır'dan Hatice Aslan bacımız. Selamünaleyküm, hayırlı günler, aleykümselam ve rahmetullah. Ben Bismil'den Ali Furkan. Sizden şahadet bir bırak eserini istiyorum. Eseri öncelikle anneme, kardeşlerime, teyzelerime armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Bismil'den Ali Furkan kardeşimiz. Aşktan bilmesin kimseler desin yıllar falan. Bir sen varsın bende. Selamünaleyküm, ben Adana'dan İzzet Ömer Karaoğlu'ndan La İlahe İllallah eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf abilere, İzzettin Baykal, Serdar Özdemir, Mustafa Yıldırım, Mustafa Gülmez, Mehmet Cengiz, Muhammed Altun Kaynak, İrfan Sincar, Celal Özdemir'e, Hikmet Şahin'e ve ortak ayında olan bütün kardeşlere armağan olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah'a emanet olun demişler. Adana'dan İzzet kardeşimiz.

0: Evet, dinleyenler, istek hattımızı tekrardan hatırlatalım. Radyolarını yeni açan kadeşlerimiz için 0552-334-93-70. WhatsApp istek hattımız 0552-334-93-70. Ve sırada Dursun Ali Erzincanlı'dan Ben Kudüs'üm şiirini dinliyoruz. Şiirin ardından istek saatli müjdeli ile devam ediyor.
1: Ağlayınca yüzüm.
2: Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde mesut.

dünkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki fatih gördüm. İlki Ömer'di, yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım, uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı, düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle? Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyubel Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah, Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerin

korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.38'i gösteriyor ve Dursun Ali Erzin canlıdan Ben Kudüs'üm eserini dinledik. Ve sırada Şehit Erkevanı 9'dan Muhammed Furkan eseri var. Şehit Mavi Marmara anısına. Selamünaleyküm, ben Bingöl'den. Ben Bingöl'den Ayşe Yusufcan'dan bir ilahi istiyorum. Eşime, kayınvalideme, ortak yayında bulunan tüm dinleyicilerinize armağan olsun. Bingöl'den Ayşe kardeşiniz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır Sivan'dan Hamza Grup Hemden'den Potpourri eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyicilerinize ve siz değerli Çal FM çalışanlarına, Adıyaman Gelge'de bulunan Muhammed abi gelsin ve oğlum Ali Haydar'a, Fecra Kur'an takipçilerine gelsin. Ve her şey bittiğinde hatırlayacağınız düşmanlarınızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır. Ali'ye İzzet Begoy için güzel bir sözü, Allah razı olsun. Selamünaleyküm, ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay. Mustafa Demirci'den Muhammed ilahisini istiyorum. Tüm müvahhid Müslümanlara, peygamber sevdalarına, radyomuz ailesine armağan ediyorum demişler. Evet, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz Muhammed Yahya Özbay'a. Evet, bugün maşallah Adana çıkartma yapmış. Evet, Diyarbakır'dan, Batman'dan, Mardin'den, Van'dan da çıkartma bekliyoruz inşallah. Radyolarımızı hatırlayalım inşallah. Ortak yayınımızda 9 radyo ile birlikte başlamıştık ve devam ediyoruz. Vuslat FM, Kervan FM, Bingöl FM, Aksa FM, Cemre FM, Serhat FM, Radyo Urfa FM, Davet FM, Botan FM ve radyomuz Çare FM.

şehadet şerbetine son saatlerin inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.48'i gösteriyor ve Kervan 9'dan Muhammed Furkan Esen'i dinledik ve sırada Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bir Vefa'yı Esen'i dinleyeceğiz. Güzel bir eser, beğenerek dinlediğim bir eser. Ve WhatsApp İstek Hattı'ndan gelen mesajları okumaya devam edelim inşallah. Selamünaleyküm abi, ben Diyarbakır'dan Fatma, sizden Sedat Uçan'dan Beytullah'ta Ben ilahisini istiyorum. Çok değerli Çare FM ailesine, Mekke Medine hasreti çeken herkese armağan ediyorum demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum Diyarbakır'dan Fatma kardeşime. Ve Rabbim isteyen tüm gönüllere Mekke'ye gitmeyi ve Medine'ye gitmeyi nasip etsin diyoruz. Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Emir Kınay. Aleykümselam ve rahmetullahi kardeşim. Öncelikle geçmiş bayramınız mübarek olsun. Bu vesileyle gurbette bulunan dedem Şehmus Kınay'a, amcam İsmail ve amcam Ramazan'a, bütün gurbetteki abilerime selam ediyorum, ellerinden öpüyorum. Onların da geçmiş bayramını tebrik ediyorum. Bizleri merak etmeyin, bizler iyiyiz inşallah. Siz de iyisiniz, tek derdimiz sizlersiniz, iyi olmanızdır. Sıradaki parçayı özelden onlara armağan ediyorum ve sizlere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun, kolay gelsin demiş Diyarbakır'dan Emir Kınay kardeşim. Ben de Emir'in gözlerinden öperek geçmiş bayramını tebrik ediyorum ve Kınay ailesine, Pembe Viran köyüne de selamlarımı iletiyorum inşallah. Ve hürmetle babası Muhammed Enes Kınay'a da selamlarımı iletiyorum inşallah.

Selamünaleyküm, Adıyaman'dan dinliyorum sizi. Filistin'e zaferi nasip etsin, dualarda unutmayalım. Elimizden geleni yapmaya gayret edelim. Filistin için bir parça istiyorum, çalabilir misiniz demiş. Tabii efendim, ne demek diyoruz. Adıyaman'dan bizlere kulak veren tüm herkese armağan edelim, selam edelim inşallah. Evet, dinleyenler, bazen bir ezgi anlatır, kelimelerin anlatmadığını, yürek yanmadan dilden name dökülmezmiş. Bazen Mekke'nin hüsnü, bazen Medine'nin sükuneti var bu notalarda. Bazen gözden yaş, dilden dua düşülmeyen eserlerle sizlerle olmaya devam ediyoruz. Hüzün de bizden, tebessüm de, yeter ki rotamız hak olsun diyoruz. Evet, dinleyenler, vakit kaybetmeden inşallah Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa'yı seni dinleyeceğiz inşallah. Ve radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için WhatsApp istek hattımızı hatırlatalım. 0552 334 9370. Tekrar edelim inşallah. WhatsApp istek hattımız 0552 334 9370. Hikmet Kıyan Çiçeğe kulak veriyoruz. Dünya Bevefa'ya seni dinliyoruz. Esen'in ardından istek saati tüm güzelliğiyle devam ediyor. Neden?

Evet, yeni dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 14.56'yı gösteriyor. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Dünya Bevefa'yı seni dinledik. Ve sırada Yusuf Can'dan güzel Kürtçe bir eser dinleyeceğiz, Güla İslam. Ve şu an Van'dan selam olsun diyen kardeşimiz var. Ve şu an Van'dan Diyarbakır'a geliyorlar. Van'dan selam olsun. Sıradaki parçayı şoför ustası Ali kardeşime, değerli muhterem abim Abdüselam'a ve değerli kardeşim Mücahide armağan ediyorum. Ve bizler de Emin Akılıç kardeşimize armağan ediyoruz. Rabbim sizleri muhafaza etsin. Yolunuz açık olsun diyoruz. Ve tez zamanda bizlere kavuştursun diyoruz inşallah.

Selamünaleyküm. Geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun. Ben Diyarbakır'dan Şahade. Sizden Mizgine İslam'dan verin her şey Müslüman eserini istiyorum demiştiler. Seyyid Kutup'tan bir söz paylaşmıştı kardeşimiz. İstediği parçayı bulamadım inşallah. Farklı bir eser isterse yer vereceğiz inşallah. Ve sırada Yusuf Çan'dan Güla İslam eserini dinleyeceğiz. Ve Diyarbakır'dan Salih Kaya kardeşim bizlere ulaştı. Haseten tüm eserleri eşime, çocuklarım Yusuf Enes'e, Hüseyin Eymen'e ve Meryem Betül'e, muhterem anneme, ablalarıma ve yengelerime ve tüm İslam aleminden duayı selam ediyorum. Ve rehber ve Çağrı FM ailesine armağan ediyorum dediler. Diyarbakır'dan Salih Kaya kardeşimiz.

Ve dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 11.03'ü gösteriyor ve Yusuf Can'dan Gülay İslam eserini dinledik ve sırada Grup Hemdem'den Potpourri eseri var. Ve WhatsApp İstek Hattı'ndan gelen mesajları okumaya devam ediyoruz. Urfa'dan Halil İbrahim abim bizlere ulaştı. Mavi Marmara şehitlerini rahmetle anıyorum. 31 Mayıs 2010 tarihinde terör şebekesi Siyonist İsrail alçakça yaptığı saldırı sonucunda şehadete kavuşan Mavi Marmara şehitlerini şehadet yıl dönümünde tebrik ediyorum. Ailelerinin acısını halen dipdiri bir şekilde yüreğimizde taşıyoruz. Şehitlerimizin kanlarının terör şebekesinin zilletine, İslam ümmetinin izzetine vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz demişler. Urfa'dan Halil İbrahim abim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.

Ankara'dan Mehmet kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki tüm eserleri radyo başında bizlere kulak veren tüm herkese gelsin. Haseten Ankara'da yanımda bulunan Mehmetcan kardeşime, Yusuf kardeşime ve Ömer hocama gelsin demişler. Hayırlı programlar diliyorum demişler. Allah razı olsun. Evet, İstanbul'da Mazlum kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki tüm eserler İstanbul'da bizlere kulak veren tüm herkese, ortak yayınınızda dinleyen 9 radyo çalışanlarına ve dinleyicilerinize armağan ediyorum. Ve ilahilerle arınan yüreklere gelsin demiş kardeşim ve bizlere armağan etmiş. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kardeşime. Evet, bir kardeşimiz selamünaleyküm demişler, iyi yayınlar demişler, Allah razı olsun. Aleyküm selam, teşekkürler kardeşim. Evet, grup hemden Potpourri eserini dinliyoruz. Eserin ardından İstek Saati tüm güzelliğiyle devam ediyor. Müzik.

Evet değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, Grup Hemdem'den Bozbar Esen'i dinledik ve sırada Biz Aşığız Şehadet Esen'i dinleyeceğiz. Evet, bu eseri bizden ismini vermek istemeyen bir kardeşimiz istedi. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Kervandan Biz Aşığız Şehadet Esen'i çalabilir misiniz demişler inşallah. Başta şehadet aşığı şehadete gelsin ve bütün dinleyicilerinize gelsin. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Rabbim Kudüs'ün özgürlüğünü bizlere göstersin. Amin diyoruz. Dünyadaki vahşice süren zulümlerin sonu yakın olsun. Selamünaleyküm demişler. Tekrardan amin diyoruz kardeşim. Dua nispetinde. Selamünaleyküm, ben Pembe Viran'dan Fesih Kınay. Sıradaki tüm eserleri çok sevdiğim dedelerim İsmail Kemalettin, amcalarım Şehmus, Ramazan, Necmettin, dedelerim bizi merak etmeyin, hepimiz iyiyiz, kavuşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Evet Rabbim, tez zamanda Fesih kardeşimize kavuştursun sevdiklerini diyoruz ve bizlere de tabii. Ve Pembe Viran'dan bizlere kulak veren tüm köy halkına da sıradaki tüm eserleri armağan ediyoruz inşallah. Ve Karacadağ'dan Hamdin abim bizlere ulaştı. Eseri tüm Tenk halkına, aileme, çocuklarıma, tüm süt müşterilerime armağan ediyorum. Çare FM Rehbet İvalesi'ne ve tüm İslam alemine armağan olsun demişler. Ve bizleri de unutmamışlar Hamdin abim. Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun inşallah. Rabbim rızkınızı genişlesin inşallah. Ve sıradaki tüm eserleri Hamdin abiye ve yanında şahsında bulunan tüm değerli kardeşlerimize gelsin inşallah.

Ve Mardin Kızıltepe'den Behçe kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki tüm eserleri Mardin'den sizleri dinleyen tüm herkese, oğluma, aileme ve şahsınıza armağan ediyorum demişler. Biz de hasreten Behçe kardeşimize, ailesine ve Kızıltepe'den bizleri dinleyen tüm değerli dostlara armağan ediyoruz.

Evet, seyir dinleyenler, yavaş yavaş istek saatimizin de sonuna yaklaşıyoruz. Ve diyoruz ki eskiler biter ama gönül muhabbetimiz baki kalır. Kulaklarımızda hoş bir seda, kalbimizde derin bir huzurla veda etmeye az kaldı diyoruz. Ve gelen paylaşımları okumaya devam ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Kasımoğlu'dan Gamze Şehitoğlu. Mavi Marmara sadece bir gemi değil, Gazze'deki mazlum kardeşlerimizin feryadına lebek diyen İslami kardeşlik ve ümmet şuurunun denizdeki tecellisidir. Kuşatma altındaki bir halka umut olmak adına canlarını ortaya koyan, bu kutlu yolda şehadet şerbeti içen Mavi Marmara şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Rabbim fedakarlıklarını katında kabul buyursun, bizleri de her daim hakkın ve mazlumun yanında duranlardan eylesin. Yayınlanacak olan eserleri değerli babam Sabahattin Alkan'a ve babaanneme Bedri Alkan'a armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Kasımoğlu'dan Gamze Şehitoğlu. Selamünaleyküm, ben Şehadet. Şehitler Kervanı'ndan sen ey şehit özlemin var içinde eserini çalabilir misiniz? Eser tüm Çağrı FM çalışanlarına, radyo başında dinleyicilerinize gelsin demişler. Şehadet kardeşim, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Ve vakit kaybetmeden biz aşığız Şehadet'e, seni dinliyoruz. Eserin ardından istek saati devam ediyor.

Evet, değerli dinleyenler, değerli İstek Saati dinleyicileri, saatlerimiz 15.22 gösteriyor ve güzel bir eser daha dinledik. Biz aşığız şehadet eserini ve sırada Mustafa Demirci'den Muhammed Esen'i dinleyeceğiz ve programımızı niyete erdireceğiz inşallah. Ve gelen son paylaşımlara yer veriyoruz inşallah. İstanbul'dan Nuray kardeşim bizlere ulaştı. Sıradaki eserleri çocuklarıma, eşime, tüm Müslümanlara, dinleyicinize gelsin. Hayırlı yayınlar demişler İstanbul'dan Nuray kardeşimiz. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Esile kardeşim, sıradaki eserler anneme, babama, kardeşlerime, Yusuf abilere, Çağrı Efendi ve kardeş radyo çalışanlarına ve tüm Müslümanlara gelsin. Selam ve dua ile demişler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum kardeşlerime. Evet, Diyarbakır'dan Adile bacım bir yere ulaştı. Hasreten muhterem anneme, ablam Neriman'a, gelinlerimiz Hatice, Tuğba, Serpil ve Gamze'ye, kardeşlerime armağan ediyorum dediler. Diyarbakır'dan Adile bacımız, Allah razı olsun. Evet, değerli dinleyenler, ezgiler biter ama günün muhabbetimiz inşallah baki kalır. Bugünlük nameler sustu ama duamız devam edecek diyoruz. Gönül heybemize bir tutam huzur koyabildiksek ne mutlu bize kardeşler. Bir sonraki ezgide buluşana dek Allah'a emanet olun diyoruz. Rabbim dinlediklerimizle amel etmeyi, hissediklerimizle yaşamayı bizlere nasip etsin. Sizleri Şanlı Yüce Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre FM, halkı Hakk'a çağıran radyo.
2: Çağlar Üstü mesajın günümüz frekansı Cemre FM.

Gençler, yönünüzü ahirete çevirin. Ahireti çokça isteyin. Biz ahireti isteyenin ahiretle beraber dünyayı da elde ettiğini gördük. Ama dünyayı isteyenin dünyayla beraber ahireti elde ettiğini hiç görmedik.

0: Şimdi reklamlar.
1: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Koran Uluslararası Nakliyat, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
1: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız, yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
8: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu. Her güne bir fetva. Köpeğin necis oluşu ile ilgili mezheplerin görüşleri. Mezhep imamları içerisinde salyası dahil olmak üzere köpeğin temiz olduğunu söyleyen sadece İmam Malik'tir. Şafii mezhebi salyası başta olmak üzere köpeğin bütün bedeninin necis olduğu görüşünü benimserken Hanefilere göre salyası necis, geriye kalan kısmı ise temizdir. Hadis-i şeriflerde geçtiği üzere köpeğin yaladığı kabın biri toprak olmak üzere 7 defa yıkanması gerekir. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. Köpeğin yaladığı sizden birinin kabının temizliği ilki toprakla olan 7 defa yıkamaktır. Müslim. Şafii fakihler deterjanın temizlikte toprağa alternatif olup olmadığı ile ilgili 3 görüş zikretmiştir. Birincisi, deterjanın toprağın yerine kullanılmayacağı görüşüdür. Mezhepte muteber olan görüş budur. İkincisi, kullanılabileceği, üçüncüsü ise eğer toprak bulma imkanı varsa kullanılmayacağı, imkan yoksa kullanılabileceği şeklindedir. Köpeğin dokunduğu yerin necis olması için ya kendisinin ya da temas ettiği yerin ıslak olması ve bu ıslaklığın diğer tarafa sirayet etmesi gerekir. Eğer böyle olmazsa köpeğin dokunduğu yer necis olmaz.

kucak söz senin için, bir kucak dua bana. Kirpiklerim ucundan süzülen bir tutam bakış, birkaç damla gözyaşı, kara gözlü hürriyetlerde dökülmüş bir avuç mısra sana. Hasretlerde düzülmüş şehadetin gözleri, kuşandım şehadeti ardın sıra. Bekler yüreğim şimdi kör kurşuna doymayı. Kim bilir beni de bulur mu şehadet? Bir Şubat soğuğu, bir namaz çıkışı, bir cami havlusunda. Bulur mu Metin Yükselce bir şehadet beni de? Metin Yükselce bir cihat sırasında. Şehit kanına doysun istiyorum kaldırımlar, bulvarlar, soğuk betonlar. Mermiler yuva yapsın şehit yüreklerde. Ölü demeyim onlara sakın, Rab katında diridirler oysa. İnsan için bir giz, kanlarıyla yazdılar bak, ölmedik, ölmeyeceğiz.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.

0: ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
1: Cemre'de kalın, farkı bizimle yaşayın. Cemre FM, Mardin'in sesi ve gururu.

ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim. Savruldum bir ömür boyu, savurdum günleri. Bitmeyecekmiş sandım, bitti ömrüm, son nefese vardım. Gençliğim ziyan olup gitti, ömrümün acı meyvesi şimdi elimde. Elem verici günahlar, utanç verici hatalar, gençliğimden bana kalan pişmanlıklar. Ah, keşkelere sarıyorlar bedenimi. Niye bana söylemediler? Neden beni uyarmadılar diye bağlanıyor gözlerim. Yüzümü toprağa sunacaklar ey Rabbim. Toprağa. Gözlerimi çevirdiğim haramlar şimdi ne kadar dilsiz. Çare umduğum dudaklar şimdi ne kadar sözsüz, ne kadar tesellisiz. Yüz bulmaya çalıştığım güzel yüzler ne kadar çaresiz. İltica edip sığındığım can alıcı gözler şimdi ne kadar ilgisiz, ne kadar ışıksız. Ağır ve soğuk bir bedenden ibaretim. Koskoca bir ömrün içinde hatırını saydığım ten, hatırı için senin hatırını kırdığım bu ceset şimdi sahipsiz. Omuzlarda uzağa götürülesi, gözden ırak tutulası, toprağa konası, el üstünde kalmayası, neşesiz, çaresiz, sessiz. Omuz verenler bilmiyor, bilmezler, bilmeyecekler. O cesedin ağırlığı en çok benim omuzlarımda şimdi. Bir ömrü hesaba verilmeyeceklerle ağırlaştıran o yük şimdi benim omuzumda. Dünyanın cezbesinde dağılmış, yanlış sevdalara kanmış, hüzünlere bulanmış, sonsuz hüsrana aday olmuş bu hastalıklı kalp benim göğsümde. Fanilerin fani yüzünden medet olmuş, aynaların yansımasına takılmış, Rabbi Rahim'inden yüz çevirmiş bu utançlı yüz benim başımda bela. Ey Rabbi Rahim'im ve ey Halık-ı Kerim'im, her gelecek yakındır. İşte geldi gelecek. Görüyorum ki şimdi kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eyledim. Kabrime doğru yürürken, ölümüme doğru eriyip giderken, senin dergah-ı rahmetinde cenazemin suskun diliyle, ruhumun can havliyle bağırarak derim. El aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın utançlarından kurtar.

İşte kabrimin başındayım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında kendi cesedimin üzerine uzanıyorum. Başımı dergah rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. Kurtar. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Dostlarım, yakınlarım, çocuklarım beni bırakıp gittiler. Şimdi yalnız senin af ve rahmetini bekliyorum. Gördüm ki senden başka sığınağım yok. Gördüm ki senden başka kurtuluşum yok. Ey Halık-ı Kerim'im ve ey Rabb-i Rahim'im, senin Senai ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem hastalıklı, hem rezil, hem yaramaz, hem eli avuca sığmaz, hem yaşlı, hem isyankar, hem efendisinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip pişman olup senin dergahına dönmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatalarını itiraf ediyor. Vehimlerle, vesveselerle yaralı, türlü türlü hastalıklara müptela olmuş halde sana tazarru ve niyazda bulunuyor. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul edersen, mağfiret edip rahmet edersen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Bütün şefkatleri senden bildik, senden gördük. Sen izin vermezsen kim şefkat eder bize? Sen irade etmezsen kim merhametini eriştirir bize? Sen Erhamur Rahim'insin. Affedersen senin şanın. Eğer affetmezsen, eğer kabul etmezsen bu özrü, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok. Senden başka Rab yok ki dergahına gideyim. Senden başka mabut yok ki ona sığınayım. Senden başka affedici yok ki ondan medet umayım. Ey Halık-ı Kerim'im, ey Rabb-i Rahim'im, huzurundayım. Rahmetinin dergahında boynum eğri, yüzüm kara, sözüm geçersiz. Özür, özür, özür diliyorum.

Bediüzzaman Beşlemesi'nden Bediüzzaman 38. Bölüm. Artık beyni değil boynuyla düşünüyor ve boynundaki kaşıntıları karıncalamalarla boğuşuyordu. Sivri tırnakları ile boynunu kanatırcasına kaşıdı, nefes borusunun iç zarını soymak istercesine yutkundu ama hiçbir şey onu bu hissi kaşıntının elim azabından kurtaramadı. O zaman içinde kaşınan yerlerini dişleyen bir dişi kurdun orman içlerine çekilip yarasını yalayarak iyileştirme çabasının depreştiğini hissetti. Bir kurt çevikliğiyle atlayıp odadan da kamptan da şehirden de çıkarak karşı dağlara koşmak istedi ama vücudu kış uykusuna yatmış ayı kadar ağır ve hantaldı. Bedeni ve ruhu arasındaki bu farklılığı belki de hayatında ilk defa hissediyordu. Bunu fark edince duygularını saran kaşıntılı yanma, değişme korkusuyla dalgalanmaya başladı. Filozofların değişim veya evrim dedikleri şey bu muydu acaba? İnsan tarih boyunca varlıkların bu şekilde değişip evrimleşmeleri neticesinde mi meydana gelmişti? Bunları düşününce o zamana kadar hiç hissetmediği farklı bir korkuya kapıldı. Ya evrimleşme bu sefer geriye doğru işlemeye başlarsa, o zaman insan önce hayvana sonra bitkiye dönüşecek ve hayat geriye doğru işleyerek ilkel şekline inkılap edecek. Bir ara hisleri ve düşünceleriyle birlikte şeklinin de değişip değişmediğini merak ederek hemen kalktı. Her zaman karşısında gururla gerildiği aynanın önüne geldi ve iki büklüm eğilerek aynadaki görüntüsünü gözden geçirdi. Şeklinde bir değişiklik olmamış gibi görünüyordu. Ama ya ruhu, hisleri, düşünceleri? Neden kendisini bir ayı, kurt, yılan veya hınzır gibi hissediyor ve neden bir insanın değil de bir kurdun yaptıklarını yapmak istiyordu? Acaba? Yine düşüncelerin ağına düşmüş, kurtulmak için çırpınmaya başlamıştı. Fakat kendi iradesiyle bu acayip ağırlıktaki acabaların altından kalkamayacağını anlayınca çareyi düşünmeden hareket etmekte aradı. Hızla odadan çıktı. "Hazırlıkları hızlandırın," diye bağırdı. "Emredersiniz komutanım." Kime ne emrettiğine ve kimin ne cevap verdiğine dikkat etmeden yürüdü. Kendisini gördüğü anda esas duruşa geçip selama duran askerlere ve subaylara önceleri gülümseyerek mukabele etmeye başladı, biraz sonra hakikaten gülmeye başladı. Şu anda içinde bulunduğum acizliği anlasalar, kafamın bomboş olduğunu ve bütün bedenimin boynumdan idare edildiğini bilseler de böyle dururlar mıydı acaba? Biraz önce zihnini işgal etmeye çalışan acabalardan kaçarken yeni bir acabaya daha yakalanmıştı. Ama buna hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Elbette ederlerdi. Çünkü askerin itibarı adama değil rütbeyedir. O sırada esirler koğuşunun asma katına girdi. Burası koğuşun her tarafını görebilecek şekilde yapılan bir kontrol merkeziydi. Kamp kumandanı ve nöbetçi subaylar genellikle burada otururlardı. Onun geldiğini görünce hepsi birden ayağa kalktılar ve selama durdular. Nikola Nikolovic onların selamlarına hiç adeti olmadığı halde başını sallayarak mukabele etti. Sonra da hızlı ve sert adımlarla odanın önüne doğru eğilip esirlere baktı. "İşte bir sürü rütbeli domuz daha," dedi. Askerin başını dik tutan şey rütbesidir. Fakat onların rütbeleri başlarını dik tutmaya bile yetmiyor. Bunları mırıldanırken teftiş tablosu canlandı gözlerinin önünde. Esirler de o zaman şahsına değil rütbesine itibar edecek ayağa kalkmışlardı. Bu kalkış sevginin ve saygının değil korkunun kalkışıydı. Korkudan doğan saygı biraz da askerliğin kanununda vardı. Kendiyle bir alay kumandanı olarak değil bir İslam alimi olarak muhatap olan Bediüzzaman'ın huzurunda ayağa kalkmamasının sebebi biraz da bunun kanununun dışında kalmasıydı. Nitekim bu hareketinin neticesinde idama mahkum edildiği halde onun başı hala dik, diğer esirlerin başı ise eğikti. Onlar korku ve telaşla kaynaşırken o memnun ve müsterih bir tavırla yerinde oturuyordu. Divan-ı harbe verilip idama mahkum edilmesi bile onun başını eğememişti. Bediüzzaman'ın o rahat ve müsterih halini görünce kumandan adeta donup kaldı. Ne bir hareket

taklit yapabiliyor ne de bir şey düşünebiliyordu. Bu şaşkınlık anı geçince ilk çözülme düşüncelerinde başladı. Nefes nefese ölüme yaklaşan o değildi sanki. Daha yıllarca yaşayacakmış ve hayat planları yapıyormuş gibi arada bir yanındakilerle konuşuyor ve onlara dini, ilimi meseleler anlatıyordu. Şu anda onun ölüme gidişin dehşetini yaşaması gerekirken kendisi öldürmenin azabını yaşıyordu. Bir insanın en zayıf anında onun bu kadar kuvvetli ve müsterih yapan şey neydi acaba? Neye güveniyor? Kimden kuvvet alıyordu? Acaba yıkılmak üzere olan devletine mi güceniyordu, yoksa paramparça olmuş milletine mi? Şanına, şöhretine, ilmine, irfanına güvense, esarette bunların hiçbir işe yaramazdı. Acaba Müslümanların kendisinin hiç bilmediği ve duymadığı başka bir kuvvet kaynakları mı vardı? Böyle bir kaynak varsa acaba maddi miydi, yoksa manevi miydi? Acaba? İşte yine düşüncelerinin tuzağına düşmüş ve yine yeni bir acaba sığınağına yakalanmıştı. Fakat hiçbir acabanın ardından merakını tatmin edecek bir kanaat doğmayınca durdu. Çaresizliğin çırpınışıyla elini kaldırıp boynuna götürdü. O sırada şah damarı üst üste 3 defa seyirdi. Bu yeni acabaların azabından bir an evvel kurtulmak istercesine kuvvet kaynağı ne olursa olsun biraz sonra idam edilecek ve hepsi bitecek dedi kararlı bir sesle. Kendi sesi limon suyu gibi kulaklarından akarak beyin hücrelerini uyuşturmaya başladı. Bu uyuşma kaşıntılardan ve karıncalamalardan daha büyük bir azap veriyor, daha kötüsü beyninin varlığını bile unutturuyordu. Bakışları tekrar Bediüzzaman'ın bulunduğu köşeye kaydı. Kendisi düşüncelerinin pençesinde acizliğin azabını yaşarken o dünyaya meydan okuyan bir metanetle konuşuyordu. Elbette onun da zayıf bir tarafı vardır dedi. Acaba ne? Bu acabanın da cevapsız kaldığını fark edince kafasına konan sinekleri kovmak isteyen at gibi başını sağa sola salladı. Bediüzzaman'a baktıkça gözünde başlayan seyirmeyi durdurabilmek için sağ elini yumruklaştırıp sivri çıkıntısını göz ucuna bastırarak ovuşturdu. Zaafları ve meziyetleri ne olursa olsun biraz sonra ondan soğuk bir cesetten başka bir şey kalmayacak dedi tekrar. Ama ondan önce hiddetin hararetiyle kaynayan düşüncelerinde sütün kaymak tutmasını andıran hafif bir kımıldanma oldu. Beyni boynunun altındaymış gibi hafif öne doğru eğildi ve bu sefer isteyerek düşünmeye çalıştı. İdam mahkumlarına son arzuları sorulur. O anlar mahkumların en zayıf anlarıdır. O zaman genellikle en çok ihtiyaç duydukları şeyi isteyerek zayıf noktalarını belli ederler ve kuvvet kaynaklarına sığınırlar. Bu fikir, kurnazlığın kuvveti mi yoksa düşünmenin zaferi mi pek belli değildi ama o halinden memnundu. Bediüzzaman'ı bir nokta kadar küçük görmek istercesine gözlerini kıstı ve sinsi sinsi sırıttı. Son arzusu sorulduğunda Bediüzzaman ne yapmak isteyecek bakalım. Kasavetin gölgesi sinmiş, yüz hatlarında geçici bir tebessüm hattı titredi. Bu başarının keyfini çıkarmak ve merak ettiği şeyi bizzat kendi kulaklarıyla duymak için kendisinin esirleri görebileceği ama esirlerin kendisini göremeyeceği bir köşeye çekildi. Bir sandalye getirip oturdu ve merakla o anı beklemeye başladı. Tam o sırada geldi Rus subayı Bediüzzaman'ın yanına. Tören yürüyüşüyle ağır ağır gelen idam mangası duvarın dibindeki yerini alırken subay da Bediüzzaman'ın önüne gelip durdu. Efendim? Evet kumandan. Müsaade ederseniz. Onun sözlerini tamamlamasına fırsat kalmadan idam mangasının yerini aldığını fark eden Bediüzzaman gülümsedi. Zamanı geldi mi kumandan? Maalesef efendim. Subayın konuşurken sesi titriyor, bu kararı tatbik etmektense ölmeyi tercih ediyordu. Kampta Bediüzzaman'ı herkes sevdiğinden onun idamı herkesi üzecek, belki de kampı iyice karıştırıp yaşanmaz hale getirecekti. O bunları düşünürken Bediüzzaman doğruldu. Bakışlarıyla vedalaşmak istercesine arkadaşlarına baktı. Sonra subaya döndü. Kararı son derece soğukkanlılıkla karşılamasına rağmen haksızlığını onlara da itiraf ettirip onları suçsuzluğuna Allah katında şahit yapmak istercesine sordu. Sen vicdanen bu karara katılıyor musun? Katılmıyorum. Peki nasıl değerlendiriyorsun? Askeri usullere göre rütbe, kumandana gerektiğinde başkalarının hayatıyla oynama yetkisi vermiştir.
din ve cemiyet bile intiharı yasaklayıp insana kendisini öldürme yetkisi vermezken bir kumandanın başkalarının hayatıyla oynamaya hakkı olabilir mi? Herhalde o da savaş şartlarının şaşkınlığıdır. Korktuğundan dolayı lafı fazla uzattığı zannedilmemesi için konuşmayı bıraktı. Geri dönüp arkadaşlarına doğru bir iki adım attı, yüzünde zerre kadar korku izi, hareketlerinden en ufak bir endişe emaresi yoktu. Esaretten kurtulmuş ve vatana dönüyormuş gibi bir hali vardı. Galiba ayrılma vakti geldi arkadaşlar dedi, etrafına toplanan esirlere bakarak. Esirler de metin davranmak istiyorlardı ama ellerinde olmadan ağlamaya başladılar. Türklerin yanı sıra bu kararlarla kayıt kalan bir tek Hristiyan esir ve onun idamına sevinen bir tek Rus askeri yoktu. Herkes hayret ve şaşkınlık içindeydi. Bunu fark edince Bediüzzaman da biraz mahzunlaştı. Bu olmadı işte. Esir de olsa insanın yüzüne gam ve kasavet çizgileri yakışmıyor. Hele Müslümanların nurani simalarında keder çizgileri kalıcı iz bırakmaz. Ama efendim, birer Fatiha okuyup geçmişlerin ve şehitlerin ruhlarına bağışlayarak ellerinizi yüzünüze sürün ve silin simanızdaki keder çizgilerini. Yüzünüze de, gözünüze de, gönlünüze de aydınlığa, ışığa, nura açın. O zamana kadar Bediüzzaman'ın her söylediğini yapmışlarsa da yine yapmaya başladılar. Hatta Hristiyan esirlerin dudakları da kımıl kımıldı. Bu nurani kımıltı bir şifreymiş gibi esirlerin yüz hatları ile yavaş yavaş açıldı. Bediüzzaman ancak ondan sonra biraz rahatlar gibi oldu. Esirlerin çoğu hala ağlıyordu. Bu yaşlar kederin değil, hasretin ifadesi dedi biraz önce söze karışmak isteyen emir subay. Bir ölür, bin diriliriz biz. Bu heyecanlı haykırış herkesten çok Nikola Nikolovic'i korkuttu. Askerlerle esirler arasındaki dostluğu daha önce öğrenmiş, kampa geldikten sonra da bunu kendi gözleriyle görmüştü. Esirler arasında bir isyan çıktığı takdirde askerlerin ve bilhassa şehirdeki Tatar Müslümanların tavrından endişe ediyordu. O bunları düşünürken Bediüzzaman'ın bir işaretiyle heyecan taşkınlığa dönmeden duruldu. O zaman subay da saygılı bir tavırla Bediüzzaman'ın yanına yaklaştı. Son bir arzunuz var mı efendim? Başkumandanın merakla beklediği an gelmişti. Subayın sesini duyamamış ama hareketlerinden son bin arzusunun olup olmadığı sorduğu anlaşılmıştı. Soruyu kendisine sormuş ve cevap bekliyormuş gibi öne doğru eğildi, nefesini tutarak dinlemeye başladı. Bediüzzaman'ın son arzu olarak çok sevdiği bir yemeği yiyebileceğini, çeşitli meşrubatlar içebileceğini, mahalli bir türkü söylemeyi, ilahi okumayı, dua etmeyi isteyebileceğini veya yaşasın Osmanlı, kahrolsun Rusya gibi bağırabileceğini düşünen Nikolovic, onun bunlardan hiçbirini istemediğini hissedince şaşırdı. Bediüzzaman, yanındaki subaydan ciddi bir tavırla bir şey istemiş ama başkumandan onun ne istediğini anlayamamıştı. Bunu tahmin etmeye çalışırken boynunda varlığını hissettiği gaybi kemendin biraz daha sıkıldığını hissederek oturuşunu değiştirdi. Alnında kirli ter damlalarının biriktiğini ancak o zaman fark edebildi. Elinin tersiyle terini sildi. Terden ıslanan elinin üstündeki iri kıllar aynı yöne doğru yatarak düzleştiler. Fakat o bakışlarını bir nefes bile Bediüzzaman'dan ayırmadığı için bunların hiçbirini görmedi. Az sonra asker bir ibrik getirdi. Bediüzzaman ibriği askerden alarak doğruldu. Vakarla kollarını sıvadı. Koğuşun lavabo olarak kullanılan köşesine gitti. Abdest aldı ve getirip ibriği aynı askere verdi. Daha sonra cübbesini çıkaran Bediüzzaman onu duvarın dibine serdi. Sarığını düzeltip duruluşunu kontrol etti. Ve Allah-u Ekber diyerek tekbir alıp namaza durdu. Oturduğu yerden bütün bunları şaşkınlıkla seyreden Nikolovic, onun dünyada son arzu olarak ahirete ait bir şey isteyip namaz kılmasına bir mana veremedi. Dünyadaki son namazı olduğuna göre belki de saatlerce sürer diye düşündü. Fakat o daha düşüncelerini bitirmeden Bediüzzaman namazını bitirdi. Ellerini Allah'a açtı, teslimiyet, tevekkül ve sürur içinde kısa bir dua yaptı ve kalktı. O sırada boynundaki gaybi kemen yukarıya doğru çekilmişçesine kumandan da ayağa kalktı. Bediüzzaman koca koğuşun çın çın inleten metin adımlarla idam mangasının karşısına doğru yürürken o da odanın ön tarafına doğru yaklaştı. Demek
dinmiş onun kuvvet kaynağı. Cesareti ve metaneti Allah inancından ileri geliyormuş. Bana karşı yaptığı hareket de aslında ilmin izzeti ve imanın itibarı içinmiş. Bu arada Bediüzzaman idam mangasının karşısındaki yerini almıştı. Etrafına şöyle bir göz attıktan sonra ayaklarını hafifçe açtı, sarığını geriye doğru itti, ellerini beline bağladı ve bakışlarını doğrulttu. Rus subayı bu heybetli duruşu hayranlıkla bir süre seyrettikten sonra Bediüzzaman'ın yanına geldi. İçinde bulunduğu üzüntüyü ifade eden titrek bir ses tonu ile "Gözlerinizi bağlayalım mı efendim?" dedi. Bediüzzaman gülümsedi. Kalbini dolduran nur ummanının parlak şerareleriyle arkadaşının gönüllerinde birer ümit meşalesi yakmak istercesine tekrar onlara baktı ve sesini yükseltti. Hayır, gideceğim yerin alemin güzelliklerini seyrederek öleceğim. Bu söz yalnız onun metanetini göstermiyor, aynı zamanda askerliğin şerefini de kurtarıyordu. O zamana kadar hiçbir askerde öylesine bir şecaat görmeyen subay Bediüzzaman'ı gururla selamladı. Onun şecaatinden güç alan sert adımlarla geri çekildi, göz ucu ile idam mangasını süzdü. Askerlerin hepsi üzgündü ama verilecek emri yapmaya hazırdılar. Aynı sert adımlarla geriye dönen subay, üç adım yana çıkarak manga ile Bediüzzaman arasından çekildi. Dimdik durup karşıya bakarak komut vermeye başladı. Rahat! Nefeslerin kesildiği, yüzlerce masum bakışın buğulanarak parlaklığını kaybetmeye başladığı koğuşta sadece askerlerin sert adımlarının yankıları yayıldı. Hazır ol! Ve bütün yankılar tek bir adımda toplanmışçasına tok bir ayak sesinden sonra sustu. Tüfek! Tut! Askerler tüfeklerini dipçik başlarından ve namlu atlarından kavrayarak kaldırdılar ve kol boyu önlerini uzattılar. Nişan! Al! Onlar için yapılması en zor şey Bediüzzaman'a bakarak nişan almaktı. Zihinleri ve hisleri binbir tereddütle çalkalanmasına rağmen hareketlerini tereddütsüz yaptılar ve nişan alarak gözlerini kısıp nefeslerini tuttular. Dikkat! Subay içinden nefes saymaya çalışırken herkes nefesini tutmuştu. Koca koğuşu saran sessizliği sadece Bediüzzaman'ın ince bir tebessüm titreşiyle kımıldayan dudaklarının şıpırtısı dalgalandırıyordu. Koskoca bir ömrün bir an kadar kısaldığı zamanda bu tevhid, şehadet ve sürur şıpırtıları heyecanlı ve telaşlı bir koşuşun ayak sesleri arasında kayboldu. Parmaklar tetiğe değmek üzereyken başlayan bu telaşlı hengame herkesin dikkatini o tarafa çekti. O sırada koğuşun asma katından inen Nikola Nikolovic sağ eliyle askerlere durmalarını işaret ederek koşuyordu. Nefesler durup soluklar kesilirken kalpler daha hızlı çarpmaya başlamıştı. Başkumandanın bu hareketini görünce subayın yüz hatları yavaş yavaş gevşedi. Askerler yeni bir komut almaya ihtiyaç duymadan silahlarını indirdiler. Bütün askeri kuralları ve gurur gerginliklerini bir kenara iten başkumandan boğulmak üzere olan bir insanın canhıraş telaşı ile geldi ve hala dimdik duran Bediüzzaman'ın önünde eğildi. Beni affediniz efendim. Kumandan bunları söyledikten sonra boğazındaki gaybi kemendin biraz gevşediğini, belindeki karıncalanma ve bedenindeki yanmanın durduğunu hissederken Bediüzzaman'ın yüzündeki tebessüm çizgileri dalgalandı. O zaman kumandan biraz doğruldu. Hareketinizin mukaddesatınıza olan bağlılığınızdan ileri geldiğine kanaat getirdim. Rica ederim, beni affediniz. Koğuşta ebediyen kalacakmış gibi görünen kasavet ve karanlıkta bir anda dağılıverdi. Mahzun çehreler gülümsedi, gergin yüz hatları gevşedi ve herkes rahat bir nefes aldı. O zaman gaybi bir elin boynundaki ışıktan kemendi iyice gevşetip ucundan tutarak öne doğru çektiğini hisseden kumandan kimseyi görmemek için başını biraz daha eğerek koğuşu terk etti. Ama Bediüzzaman'ın hareket ve tavırlarında hiçbir değişme olmadı. Çünkü boş başlar eğilir ancak, dolu başlar her zaman dik durur. Bediüzzaman Beşlemesi'nden Bediüzzaman adlı romanın 38. bölümünü dinlediniz. Yeni bir bölümde buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Gelenek ve gelecek Tak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Tak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Tak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres: 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu Mardin.
4: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı Artuklu Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
8: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın.
7: Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
7: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0-212-447-0. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488 Musa Karatay 0545 282 2698 Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasıyanı Kızıltepe Mardin.
3: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
4: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç 0532 054 27 12. Adres Ortaköy Mahallesi Artuklu Mardin.
1: Reklamları dinlediniz.
8: يا خيمتي قيم الوتد للعود غنينا يا خيمتي نار البعد والله ما تكوينا حملناه من جد الولد فلسطين ناجينا
9: جايين والعز انولد يا قدسنا جينا.

Sökerken şafak vurulmak denizlerde. Şehadet mi bir fahri, bir çetin, gencecik Muhammed Furkan ve Gazze yolunda İbrahim ve Cengizler. Mavi Marmara adı şehadet yolculuğu. Dönmek kefenle memlekete, İstanbul'a, Diyarbakır'a. Diriltmek gönüllerde şehadet sevdasını. Bir Ali Haydar, bir Fahri, Çetin ve Necdet olmak.

mahzunuz, mahkumuz. Kalbimizde hançer acısı, alnımızda gül. Yine de gülüşümüz gümrah, sakalımızda bembeyaz bir seher. Dağların dorukları ağarmış, düşman mevzilerine düşüyor çığlıklarımız. Tecil edilmiş ölümlerden geliyoruz, yarılmış kuşatmalardan, yarıda kalmış sevinçlerden. Dağ dağ yankılanıyor kefensiz kahramanlar. Gözlerimizde ilkbahar pusuda, namlular güneşe batsa da, Uhud Dağı'nın gamzesinde gerilmiş bir ok gibi şafağı bekleyeceğiz. Yetim, çıplak, yalın ayak ama mağrur ve dimdik. Ey felluceli kahramanlar! Düşman karşısında omuzlarını küçültmeyen kenetlenmiş saflar. Ey kanı kılıca galip getiren yiğitler! Selam olsun size ve selam olsun katil Amerika'nın fil ordusunu yenik ekin yaprağı kılan ebabil onurunuza.

0: Şimdi reklamlar.
1: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35. Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
4: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız, yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 44-47-00. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
3: Tam 98. Cemre FM.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insan.
1: Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir iştenlik için emin olun biz birebiriz.
2: Cemre Efendim, halkı hakka çağıran radyo.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteni ile ekranlarınızdayız. Bugün 1 Haziran 2026 yeni bir ayın yeni bir haftanın başındayız. Gün boyunca yaşanan gelişmeleri, öne çıkan başlıkları sizlere aktarmak için ekranlarınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını arkadaşlarımdan rica ediyorum. Malum 2026'nın ortalarına geldik kıymetli izleyenler. 2023'ün ortalarından beri aslında yıllar geçti ama bir tablo değişmedi. Gazze'de ne yazık ki yine soykırım devam ediyor. Terörist rejim İsrail Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. Şu barbarlık aralıksız sürerken garantör ülkeler ve Barış Konseyi ne iş yapar anlamış değiliz. Gazze Limanı'na saldırı düzenlendi. Şehit ve yaralılar vardı. Bir diğer başlığımız Lübnan'dan. Hakeza Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da devam eden saldırılar vardı. Lübnan işgaline dönüşmeye başlayan saldırılarda 14 kişi bugün katledildi. Detaylarına birazdan değineceğiz kıymetli izleyenler. Bir diğer başlığımız ABD'nin saldırılarıyla ilgiliydi. Hem masada ateşkes var, hem masada müzakereler var. Üçüncü şık olan saldırılarda ne yazık ki eksik kalmıyor. ABD, İran'ın adalarına saldırı düzenlendi. İran'ın misillemeleri gecikmedi. Bununla ilgili birazdan detayları aktaracağız. Bir diğer başlığımız yine İran'ın ABD'ye restiyle ilgiliydi. Akşamüstü gündeme düşen sıcak bir gelişmeydi. İran basınının aktardığına göre İran, Tahran yönetimi müzakereleri Gazze ve Lübnan'a saldırılar sürerken duraksatacak, durduracak ta ki saldırılar durana kadar. Bununla ilgili de detayları birazdan bülten içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. Siyonist işgal rejimi Gazze'de ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor. İşgal ordusunun Gazze limanına düzenlediği saldırıda bir kişi katledildi, 18 kişi de yaralandı. Gazze'de ateşkesten bu yana işgalcilerin düzenlediği saldırılarda 247'si çocuk olmak üzere 930 kişi katledildi.
1: Gazze'de sözde ateşkese rağmen soykırım devam ediyor. İşgal rejiminin insansız hava araçları Gazze kenti sahilindeki balıkçı limanında bir arada bulunan bir grup sivil Filistinliyi hedef aldı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre saldırıda bir kişi katledildi. Aralarında durumu ağır çocukların da olduğu 18 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Öte yandan işgal rejimi ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de 247'si çocuk, 191'i kadın olmak üzere 930 kişiyi katletti. Filistin resmi ajansı Wafa'nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Nisan ayının ateşkesten sonra en kanlı dönem olduğu vurgulandı. Gazze'de işgal rejimi saldırılarında Mart'ta 79, Nisan'da 117 kişinin katledildiği, Mayıs ayında da bombardımanlar ve can kayıplarının hız kesmeden sürdüğü ifade edildi. İşgal ordusunun Gazze'ye Kurban Bayramı süresince düzenlediği saldırılarda 33 Filistinlinin katledildiği, en az 130 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Öte yandan işgalcilerin sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle ablukanın devam ettiği Gazze'de sağlık sektörünün kritik bir durumda olduğu uyarısında bulunuldu. Tıbbi malzeme ve ilaç girişinin engellenmesinin hasta ve yaralıların yaşadığı sıkıntıları daha da ağırlaştırdığı vurgulandı.
0: Hamas siyasi büro üyesi Usame Hamdan ateşkes sürecine ilişkin konuştu. Hamas'ın ağır kayıplara rağmen askeri ve teşkilati kapasitesini koruduğunu belirten Hamdan, ateşkes anlaşmasına bağlılığın zayıflık değil, Gazze halkının korunması için bir mücadele olduğunu söyledi.
2: Hamas siyasi büro üyesi Usame Hamdan, Gazze şeridinde devam eden savaş, ateşkes süreci ve Filistin iç uzlaşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hamdan, Siyonist rejimin savaş boyunca çok sayıda siyasi ve askeri lideri hedef almasına rağmen, Hamas'ın teşkilati yapısını ve direniş kapasitesini koruduğunu belirterek, hareketin geçmişte de benzer suikastlar ve baskılarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Şehit liderlerin direniş saflarında görevlerinin başında hedef alınmasının bir zayıflık göstergesi değil, mücadelenin içinde yer aldıklarının kanıtı olduğunu söyleyen Hamdan, Hamas'ın tarihi boyunca kayıplarını telafi etmeyi başardığını kaydetti. Hamdan, ateşkes sürecine ilişkin değerlendirmelerinde ise dikkat çekici mesajlar verdi. Siyonist rejimin ateşkesi ilan edildiği günden bu yana defalarca ihlal ettiğini, yüzlerce Filistinlinin şehit olduğunu ve Gazze'deki saldırıların farklı yöntemlerle sürdüğünü belirten Hamdan, buna rağmen Hamas'ın anlaşmaya bağlı kalmayı sürdürdüğünü ifade etti. Hamas yetkilisi, hareketin ateşkese bağlılığının zayıflık veya seçeneklerinin tükendiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, bunun Gazze halkını koruma ve uluslararası toplum önünde anlaşmayı bozan tarafın kim olduğunu ortaya koyma amacı taşıdığını söyledi. Hamdan, yeniden imar ve insani yardımların, direnişin silahsızlandırılması şartına bağlanmasının siyasi bir şantaj anlamına geldiğini belirterek, ateşkes görüşmelerinde böyle bir maddenin bulunmadığını ifade etti. Usame Hamdan, siyasi girişimlere ve arabuluculuk çabalarına fırsat vermeye devam edeceklerini, ancak bunun direnişin seçeneklerinden vazgeçtiği anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.
0: Siyonist işgal rejimi ayrım duvarının yakınlarında Filistinli bir genci şehit etti. Yapılan vahşi saldırıya misilleme gecikmedi. Filistinli direnişçiler Beytüllehim'de araçlı eylemde çok sayıda Siyonisti etkisiz hale getirdi. İşgal rejimi basını bu eylemde ikisi ağır 4 Siyonistin yaralandığını iddia etti.
2: Siyonist işgal rejiminin Filistinlilere yönelik cinayetleri sürüyor. İşgalci Siyonistler Kudüs'ün kuzeyinde Ram kasabası topraklarına inşa edilen ayrım duvarının yakınlarında Filistinli genci ateşe açtı. Sağlık kaynakları 26 yaşındaki genç İmad Harun İştahye'nin işgalcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu aktardı. İşgal rejimi Kudüs'te ve işgal altındaki iç bölgelerde iş yerlerine ulaşmaya çalışan Filistinli işçileri ateş açarak, esir alarak ve alıkoyarak takip etmeye devam ediyor. Bu durum son dönemde onlarca işçinin yaralanmasına ve şehit olmasına yol açıyor. Bu arada Siyonist işgalcilerin cinayet, saldırı, tehcir ve esir almalarına yönelik Filistinli direnişçilerden misilleme eylemi geldi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Beytüllahim yakınlarındaki Guş Etzion kavşağında araçlı eylem gerçekleştirildi. Eylemde çok sayıda işgalci etkisiz hale getirilirken 30 yaşındaki mücahit Emced Cevat Abdülfettah Neca şehit oldu. İşgal rejimi basını ise araçlı eylemde 4 işgalcinin yaralandığını ve yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu ileri sürdü. Eylem işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde artan askeri saldırılar sonrası yaşandı.
0: Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da saldırılar vardı sayın seyirciler. Siyonist barbar rejim Lübnan'da ateşkese rağmen katliamlarını sürdürüyor. Siyonist işgal ordusu Lübnan'ın farklı bölgelerine yaptığı saldırılarda 3 kadın, 14 sivili daha şehit etti. 19 kişiyi de yaraladı.
2: Siyonist işgal rejimi ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun pazar günü şafak vakti, ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasını hedef aldığı bildirildi. Gerçekleştirilen saldırılar sırasında katliam yapıldığı belirtilerek, bu katliam, 3'ü kadın 8 kişinin daha ölümüne, 5'i çocuk, 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştur denildi. Siyonist işgal rejimine ait insansız hava aracı ise güneydeki Brika beldesinde seyir halindeki bir araca hedef aldı. Saldırıda 2 Lübnanlı sivil şehit oldu. Tul beldesindeki Şeyh Ragıp Harp Hastanesi çevresine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında Suriyeli bir genç katledilirken Kefir Sirin bombalanması sonucuysa 3 sivil şehit oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre, Siyonist işgal ordusunun 2 Mart tarihinden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı en az 3412'ye, yaralı sayısı ise 10.269'a yükseldi. Soykırımcı işgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. İşgal rejimi ile Lübnan hükümeti arasında ateşkes 45 gün daha uzatılmasına rağmen Siyonistler ateşkesi birçok kez ihlal ederek saldırmaya devam ediyor.

0: İran gündemiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. ABD-İran görüşmelerinde varılamayan mutabakat yeni krizlere kapı aralarken ABD'nin sinsi sinsi saldırılar düzenlemesi de zaten var olan krizi kaosa dönüştürecek gibi duruyor. ABD-İran'ın Keşm ve Goruk adalarına saldırılar düzenledi. İran'dan misilleme gecikmedi. İran, Kuveyt'te bulunan ABD üslerini hedef aldı.
1: İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasında olası bir anlaşmaya yönelik diplomatik temaslar sürerken, Washington yönetimi ateşkesi ihlal etmeye, Tahran'sa saldırganlığa karşı misilleme ile yanıt vermeye devam ediyor. ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrinde bazı hedefleri bombaladı. İran'sa misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Öte yandan Washington yönetimiyle yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, net bir sonuca ulaşılmadan kesin bir hüküm verilemeyeceğini vurguladı. İranlı bakan, mevcut süreçte özellikle medyada yer alan iddiaların resmiyet kazanana kadar spekülasyondan ibaret olduğuna dikkati çekti. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız dedi. Kalibaf ayrıca düşmanın savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yoluyla milli birliği bozmaya çalıştığını ancak bunun boş bir hayal olduğunu söyledi. Mücadelenin askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette devam ettiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade de ABD'nin İran'la savaşında bataklığa saplandığını vurgu yaparak aşırı taleplere karşısında savaşacaklarını ifade etti. Ülkesinin savaş alanında olduğu gibi diplomasi alanında da geri adım atmayacağına vurgu yapan Ekberzade, ABD'nin bölgedeki hükümranlığının sona erdiğini kaydetti. İran'ın yarı resmi tesnim haber ajansında yer alan haberde, İran'la ABD arasındaki olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimali bulunduğu belirtildi. Haberde İran'la ABD arasında olası mutabakat zaptı için taraflar arasında mesaj alışverişinin devam ettiği ancak şu ana kadar mutabakat zaptı metninin son şekline kavuşma ifade edildi. Ayrıca tarafların karşılıklı olarak metin üzerinde düzeltme önerileri sunduğu ve olası mutabakat zaptının geçersiz kalma ihtimalinin de söz konusu olduğu aktarıldı.
0: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakerelerin uzamasından Washington yönetimini sorumlu tuttu. Bekai, ABD'nin müzakerelerde sürekli yeni ve çelişkili taleplerde bulunduğunu söyledi. İranlı yetkili, ayrıca Lübnan'daki ateşkesin nihai anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti.
1: İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, müzakerelerden sonuç alınmamasından ABD'yi sorumlu tuttu. Müzakerelerin uzamasından karşı tarafın tutarsız tutumunun sorumlu olduğunu belirten Bekai, karşı taraf sürekli pozisyon değiştiriyor, yeni ve birbiriyle çelişen talepler ortaya koyuyor. Medyaya verilen mesajlar da birbirini tutmuyor. Bu durum doğal olarak müzakere sürecini uzatıyor ifadelerini kullandı. Lübnan'da son dönemde artan Siyonist işgalcilerin saldırılarına da değinen İranlı yetkili, bu saldırıların diplomatik girişimleri baltalamayı amaçladığını belirtti. Bekai, Lübnan'daki ateşkes savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır dedi. ABD ile Siyonist işgal rejiminin ayrı değerlendirilemeyeceğini söyleyen Bekai, Washington yönetiminin bölgedeki gelişmelerde doğrudan sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Bekai, ABD ile Siyonist rejimi birbirinden bağımsız iki yapı olarak göremeyiz. Lübnan'da yaşananlar da dahil olmak üzere bölgemizde meydana gelen tüm gelişmelerde ABD sürekli bir taraftır ifadelerini kullandı. İranlı sözcü ayrıca ABD'nin Siyonistlere verdiği koşulsuz desteğin sonuçlarından sorumlu tutulacağını belirterek, Washington'un bölgedeki gelişmelerin siyasi ve insani sonuçlarından kaçamayacağını ifade etti.
0: Bir yandan müzakereler, diğer yandan tehdit ve saldırılar. Bir diğer tarafta ise Siyonist işgal rejiminin Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırması İran cephesinde görüşmeleri duraksattı. İran basınına göre işgal rejiminin saldırıları durmadan Tahran yönetimi ABD ile müzakereleri sürdürmeyecek.
1: Tahran, Lübnan'a yönelik genişleyen saldırılar nedeniyle ABD ile arabulucular üzerinden yürütülen mesaj trafiğini durdurdu. Siyonist rejimin Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları sona ermeden müzakere olmayacak. İran'ın yarı resmi teslim haber ajansı, müzakere ekibinin Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile yürütülen mesaj alışverişini durdurduğunu bildirdi. Buna göre işgal rejiminin Lübnan ve Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik talepleri karşılanana kadar herhangi bir görüşme yapılmayacağı vurgulandı. Netanyahu ise yaptığı son açıklamada işgal ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesindeki hedeflere saldırı düzenleme talimatı vermişti. Netanyahu'nun bu adımı, işgal ordusunun Lübnan topraklarında bulunan tarihi Buford Kalesi'ni işgal etmesinin ardından gelmişti.
0: ABD-İran savaşının psikolojik harp kısmında özellikle ABD ve Siyonist rejiminin İran saldırılarından aldıkları darbeleri basından gizleyerek oluşan sonuçların öğrenilmesini engellediğine şahitlik ettik. En azından geçmiş süreç içerisinde. İşte o gizlenen, saklanan sonuçları BBC ortaya çıkardı. İran'ın 28 Şubat'ta başlattığı misilleme operasyonlarında ABD'ye ait 20 askeri tesisin hasar aldığını ortaya koydu. İşte detaylar.
1: BBS, İran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin misilleme amacıyla Orta Doğu'da 8 ülkedeki hedeflere düzenlediği saldırılarda verdiği hasarı incelemek için uydu görüntülerini inceledi. Uydu görüntülerinin uzmanlarca analizine dayandırılan habere göre, ABD ve işgal rejiminin 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşta ABD'ye ait 20 askeri tesis, İran'ın misillemelerinde hasar gördü. ABD'nin bu tesislerde konuşlu hava savunma sistemlerine, yakıt ikmal uçaklarına, radarlarına, yakıt depolama alanlarına, uçak hangarlarına ve askerler için konaklama yerlerine verilen hasarsa milyarlarca dolar kayba neden oldu. Görüntüler misillemelerin ABD tesislerinde yol açtığı hasarın bilinenden daha kapsamlı olduğuna işaret ederken, bazı analistler de ABD'nin İran tarafından hedef alınan askeri üslerinin sayısının daha fazla olabileceğini söyledi. ABD Savunma Bakanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Julius J. Hurst, 12 Mayıs'ta Kongre'ye verdiği ifadede, İran'a karşı başlatılan savaşının bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını açıklamıştı.
0: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Hüdapar, toplumda infiale yol açan suçların önlenmesi amacıyla alkol ve uyuşturucu etkisinde işlenen suçların cezalarının arttırılmasını öngören kanun teklifini meclise sundu. Teklifle alkol ve uyuşturucu etkisinde işlenen suçların cezası ağırlaştırılacak.
1: Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na TCK'da değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verildi. Hazırlanan teklifle toplumun kanayan yarası haline gelen uyuşturucu ve alkol kaynaklı suçların önüne geçilmesi için caydırıcı cezaların getirilmesi hedefleniyor. Teklifle, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde işlenen suçların ağırlaştırılması talep edildi. Yeni düzenlemeye göre belirtilen suçların iradi olarak alınan alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde ya da bunların temini amacıyla işlenmesi halinde verilecek cezalar ağırlaştırılacak. Bu durumlarda verilecek ceza, müebbet hapis cezası ise bunun yerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanacak. Diğer hallerde ise verilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Düzenleme kapsamında söz konusu maddelerin etkisi altında işlendiğinde Cezası artırılacak suçlarsa şu şekilde sıralandı: hayata karşı suçlar, işkence ve eziyet, koruma, gözetim ve yardım yükümlülüğünden kaynaklanan suçlarla cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, kasten ve taksirle yaralama, tehdit, şantaj ve cebir, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlali, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hakaret, hırsızlık, yağma ve mala zarar verme, fuhuş, kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali.
0: Dünyanın ağır suçlamalar ve skandallar nedeniyle kapılarını kapattığı ABD'li rapçi Kanye West, İstanbul'da 118 bin kişinin katıldığı bir konser verdi. Birçok kişinin adını bile ilk kez duyduğu rap sanatçısı rekor hasılat toplayarak ülkesine döndü. İbretlik bu tablo Türkiye'de. Nitelikli değerlerin arka plana itildiğini ve ahlaki aşınmanın popülarite uğruna nasıl meşrulaştırıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Avrupa ülkelerinin kapılarını birer birer kapattığı adı cinsel saldırı, fuhuş ve insan kaçakçılığı gibi ağır suçlamalarla anılan ABD'li rapçi Kanye West İstanbul'da sahne aldı. 118 bin kişinin izlediği konserden yaklaşık 30 milyon dolar brüt gelir elde edilirken gösterilen yoğun ilgi Türkiye'deki toplumsal ve kültürel erozyonu bir kez daha gözler önüne serdi. Dünyanın birçok ülkesinde hakkında ciddi hukuki davalar bulunan, skandalları nedeniyle konserleri iptal edilen Kanye West, elini kolunu sallayarak geldiği İstanbul'da adeta bir kahraman gibi karşılandı. Kanye West, yalnızca müzikal kimliğiyle değil, küresel çapta cinsel saldırı, ahlaksızlık, fuhuş şebekeleriyle ilişki ve insan kaçakçılığı gibi yüz kızartıcı iddialarla gündemden düşmeyen bir figür. Batı dünyası bu ağır suçlamalar karşısında şarkıcıya ambargo uygulayıp sahnelerini kapatırken, İstanbul'un böylesi bir isme ev sahipliği yapması ve milyonlarca dolar kazandırması tepkileri de beraberinde getirdi. Kamuoyunda yükselen eleştiriler, bu tür kitlesel kabullerin toplum genelindeki normalleşme ve meşrulaştırma eşiklerini doğrudan etkilediği yönünde birleşiyor. Özellikle insanlığa katkı sunacak faydalı üretimlerin hedeflediği kitlesel ilgiyi bulamadığı bir sosyoekonomik düzende, küresel çapta ağır suçlamalarla anılan isimlerin bu denli yüksek bir rağbet görmesi, toplumsal önceliklerin ve değer yargılarının sorgulanmasına yol açıyor.
0: Sosyal çürüme. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken bir CHP'li belediyeye daha rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. İzmir Buca Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkanı Görkem Duman da var.
1: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Buca Belediyesi yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin bulunduğu 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenledi. Aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç, 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, Türkiye dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak, yönetmek, rüşvet, imar süreçlerinde usulsüzlük ve DART'la suçlanıyor. Fiilen çalışmayan kişilere maaş ödemesi yapılması ve belediye hakkında haber yapanların darp edilmesi de iddialar arasında.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yaşanan trafik kazalarının bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Bakan Çiftçi, tüm tedbirlere rağmen 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini açıkladı.
1: Milyonlarca kişinin memleket ve tatil beldelerine seyahat ettiği 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte İçişleri Bakanlığı yollardaki denetim ve kaza raporlarını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden geniş kapsamlı bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram boyunca İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 334.017 personelin huzur ve güvenliği sağlamak adına 24 saat esasına göre mesai yaptığını belirtti. Ancak tüm denetimlere, radar uygulamalarına ve uyarılara rağmen bayram sevincine yine gölge düştü. Tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Rabbim'den rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Geçmiş yıllara oranla can kayıplarında büyük düşüş, İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı veriler, denetimlerin artırılması ve sürücü bilincinin yükselmesiyle birlikte ölüm oranlarında ciddi bir gerileme yaşandığını ortaya koydu. Önceki 9 günlük Kurban Bayramı tatili verileriyle kıyaslandığında, ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarındaysa %34,3 oranında bir düşüş kaydedildi.
0: Türkiye ekonomisi 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 büyüdü. TÜİK verilerine göre bilgi ve iletişim faaliyetleri %9,5 ile en hızlı büyüyen sektör olurken sanayi sektörü %0,8 küçüldü.
1: Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre, ekonomi Ocak'la Mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 büyüdü. Bilgi ve iletişim faaliyetleri en yüksek büyüme oranına ulaşırken, sanayi sektörü %0,8 küçüldü. Ekonomik faaliyet kolları incelendiğinde yılın ilk çeyreğinde en yüksek büyüme oranı %9,5 ile bilgi ve iletişim faaliyetlerinde gerçekleşti. Diğer hizmet faaliyetleri %5,2, tarım sektörü %4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,7 büyüdü. Finans ve sigorta faaliyetlerinde %3,5, inşaat sektöründe %3,2 ve gayrimenkul faaliyetlerinde %3 artış kaydedildi. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,9, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise %1,8 arttı. Sanayi sektörü ise %0,8 azaldı. Üretim yöntemiyle hesaplanan verilere göre Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası yılın ilk çeyreğinde cari fiyatlarla geçen yılın aynı dönemine göre %35,7 artarak 16 trilyon 999 milyar 977 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde gayri safi yurt içi hasılanın dolar cinsinden değeri 389 milyar 598 milyon dolar olarak gerçekleşti. Harcama yöntemiyle hesaplanan verilere göre yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 arttı.
0: Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2026 yılının ilk finansal istikrar raporu artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşın borçluluk oranındaki tırmanışını gözler önüne serdi. Rapora göre hane halkının toplam finansal yükümlülükleri yıllık bazda %50,3 artarak 6,6 trilyonu aştı.
1: Merkez Bankası, finansal sistemin röntgenini çeken finansal istikrar raporu çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Raporda yer alan hane halkı finansal göstergeleri, alım gücü zayıflayan ve nakit sıkışıklığı yaşayan geniş kitlelerin borçlanma eğilimini çarpıcı verilerle ortaya koydu. Verilere göre 2026 yılının ilk çeyreği Ocak'la Mart itibarıyla hane halkının toplam finansal borcu geçen yılın aynı dönemine göre %50,3 artış kaydederek 6 trilyon 636 milyar liraya ulaştı. Bu hızlı tırmanış borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranını da %9,2'den %10,1'e taşıdı. Vatandaşın günlük tüketim harcamalarında adeta bir can simidi olarak kullandığı bireysel kredi kartları toplam borç stoğu içindeki en ağırlıklı kalem olmayı sürdürüyor. Kredi kartı borçları yıllık bazda %53,6 oranında artarak 3 trilyon 177 milyar liraya yükseldi. Bu kalemin milli geliri oranı ise %4,3'ten %4,8'e çıktı. Kart borçlarının alt kırılımları incelendiğinde nakit akışındaki sıkışıklığın portresi daha net çiziliyor. Taksitli kart borçları alışveriş tavanlarındaki sınırlamalara rağmen yıllık %69 artışla 1 trilyon 188 milyar liraya ulaştı. Taksitsiz kart borçları, gıda, akaryakıt gibi temel harcamaların finansmanını yansıtan tek çekim borçlarsa %45,7 artarak 1 trilyon 989 milyar lira seviyesine dayandı. Bankaların tahsil edemediği ve batık kredi olarak nitelendirdiği takibe düşmüş alacakları devralan varlık yönetim şirketlerine olan hane halkı borçlarında da kayda değer bir artış gözlendi. Vatandaşın yasal takip aşamasındaki bu şirketlere olan toplam borcu yıllık bazda %67,7 artış göstererek 132 milyar liraya çıktı.
0: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: Balıkesir'de eski Kepsut yolu üzerinde otomobil ile Köseler Mahallesi minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 14 yolcu yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra çevredeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Adıyaman Gölbaşı Karayolu, Börgenek Köyü rampasında Emrah Can Karadana idaresindeki motosiklet virajı alamayarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet tatlalar atarak bariyerin arkasına fırladı. Kaza yerine jandarma, sağlık ekipleri, bölge trafik polis ekipleri sevk edilirken motosiklet sürücüsü Emrah Can Karadana olay yerinde hayatını kaybetti. Börgenek Köyü muhtarı Mehmet Ali Çoban, ölüm virajında sürekli kazaların yaşanmasına tepki göstererek yetkililere çağrı yaptı.
2: Yeter, yeter, yeter ya. Bu artık bölgenekte her gün kaza, kaza, kaza. Artık bizim çoluk çocuğumuz yatamıyor. Bunun Karayollar Bölge Müdürü'ne söyledim, milletvekillerimize söyledim, Sayın Valimize söyledim. Bu yolun burada acilen kaldırılması lazım. Gerçekten bıktık, gerçekten bıktık. Yeter diyoruz ya, yeter.
1: Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Kahramanmaraşlı olduğu öğrenilen Emrah Can Karadana için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Nevşehir'de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Olay 15 Temmuz Mahallesi 152. sokakta meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen genç ailesiyle gittiği sırada araçtan inerek kaçmaya başladı. Kaçtığı sırada Combuz Deresi'ne düşerek ağaçta asılı kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu engelli genç bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından engelli genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde 5 metre uzunluğunda olduğu belirtilen yılanın görüntüsü vatandaşlar arasında şaşkınlık

0: Tabaş, yılanların dansını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Halk arasında Osmanlı engereği de denilen şeritli engerek yılanları bir süre sonra otların arasında gözlerden kaybolurken Tabaş'ın yılanlarla sohbeti dikkat çekti.
1: Bunlara bak, bunlara, bunlara bak ya.
2: Bu yıl ülke genelinde tahmin edilemeyen bir hava durumuna şahitlik ettik. Haziran ayındayız ve hala meteoroloji tahminleri etkili yağışları işaret ediyor. Türkiye genelinde bu hafta yine yağış etkili olacak. Hava sıcaklıkları ise artarak kuzey kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte hava tahminleri.
0: Bu hafta Türkiye'de aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Salı günü Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Perşembe günü de Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Başkentte önümüzdeki 3 gün boyunca parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı havanın etkili olması beklenirken sıcaklıkların 24 ila 27 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. İstanbul'da sıcaklığın salı günü 30, İzmir'de ise 32 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.
2: Dış gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Siyonistler Baas rejiminin devrilmesinden sonra 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını hiçe sayarak sınır hattı boyunca başlattığı işgal hamlesine yenilerini ekledi. Kuneitra ve Dera kırsalında ilerleyen zırhlı araçlar geçici kontrol noktaları kurarak yoldan geçenleri ve araçları aramaya tabi tuttu. Bu uygulama bölgede neredeyse rutin hale geldi.
0: Suriye'nin güneyinde Siyonist işgal kalıcı hale geliyor. İşgal ordusuna bağlı yaklaşık 150 askeri taşıyan zırhlı araçların Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ve Dera illerine eş zamanlı olarak sızdığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre sınırın ötesine geçen birlikler stratejik yol güzergahlarında sabitlenerek sivil geçişleri durdurdu ve kimlik kontrolü yaptı. Siyonistlerin Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte işgal etmeye başladığı tampon bölgenin sınırlarını aşarak yeni yerleşim yerlerine yönelmesi kritik bir tırmanış olarak değerlendirildi. Kuneitra'nın güney kırsalında devriye gezen iki işgal askeri aracı, Sayida Algolan köyü ile El Basali çiftliğini birbirine bağlayan toprak yol üzerinde kontrol noktası kurdu. Dera iline bağlı Yermuk Havzası bölgesinde yer alan Mağriya köyünde de benzer bir durum yaşandı. Mağriya Belediye Başkanı Muvaffak Mahmut yaptığı açıklamada yaklaşık 150 işgal askerini taşıyan 4 askeri aracın pazar sabahı bölgeye intikal ettiğini ve köyün doğu girişinde bir kontrol noktası kurarak arama faaliyetlerini gerçekleştirdikten sonra sahadan çekildiğini aktardı. Baas rejiminin 2024'ün sonlarında devrilmesinden bu yana Siyonistler, Suriye topraklarında özellikle güneydeki Kuneitra ve Dera illerinde neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor. Siyonistler, Baas rejiminin düşmesinin ardından 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının çöktüğünü ilan etmiş ve sınır hattı boyunca uzanan tampon bölgeyi işgal etmek üzere harekete geçmişti.
2: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için düzenlenen küresel direniş filosunda yer alan Avustralyalı aktivistler, Siyonist terör rejiminin kendilerine işkence ve kötü muamele uyguladığını belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.
0: Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla düzenlenen küresel direniş filosunda yer alan bazı Avustralyalı aktivistler, Siyonist işgal rejimi hakkında uluslararası

0: Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayette bulundu. Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan mahkemeye sunulan dosyada yardım filosu seferleri sırasında yaşanan hak ihlallerine ilişkin belgeler yer aldı. Avustralya merkezli CBS'in haberine göre dosyada aktivistlerin tanıklıkları, tıbbi raporlar ve hukuki beyanlar bulunuyor. Başvuru sahipleri alıkonuldukları süreçte işkenceye, kötü muameleye ve çeşitli hak ihlallerine maruz kaldıklarını ifade etti. Küresel direniş filosu organizatörleri ise dosyada savaş suçları ve insanlığa karşı suç iddialarına da yer verildiğini açıkladı. Siyonist işgal rejimi tarafı ise suçlamaları reddetti. Yetkililer alıkonulan kişilere uluslararası standartlara uygun şekilde muamele edildiğini ve herhangi bir kötü davranışın söz konusu olmadığını iddia etti. Dosyanın hukuki inceleme süreci devam ederken, organizatörler olayların bağımsız ve uluslararası bir soruşturmayla ayrıntılı şekilde araştırılması çağrısında bulundu. Başvurunun Gazze'ye yönelik insani yardım girişimlerine ilişkin uluslararası tartışmaları yeniden gündeme taşıması bekleniyor.
1: İngiltere merkezli bir basın kuruluşunda yayımlanan analiz, yıllardır dile getirilen İran tehdidi söylemini tartışmaya açtı. Analizde bölgesel gerilimin kaynağının İran değil, ABD ve Siyonist rejimin politikaları olduğu vurgulandı.
0: İngiltere merkezli Middle East Eye'da yayımlanan analizde, Siyonist rejimin yıllardır uluslararası kamuoyuna sunduğu İran tehdidi anlatısının etkisini kaybetmeye başladığı ifade edildi. Yazıda, Siyonist rejim sözde Başbakanı Netanyahu'nun yaklaşık 30 yıldır İran'ı en büyük tehdit olarak gösterdiği hatırlatıldı. Ancak son dönemde gündeme gelen bazı iddiaların bu söylemin tutarlılığını tartışmalı hale getirdiği belirtildi. Analizde, New York Times'ta yer alan ve uluslararası kamuoyunda yankı uyandıran bir habere de dikkat çekildi. Söz konusu haberde, İran'da olası bir yönetim değişikliği senaryosunda eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ın isminin gündeme geldiği öne sürüldü. Middle East Eye, geçmişte Siyonist rejim tarafından varoluşsal tehdit olarak sunulan bir ismin bugün alternatif olarak değerlendirilmesinin çelişki oluşturduğunu vurguladı. Analizde ayrıca İran'ın nükleer programının yıllarca küresel bir tehdit olarak tanıtıldığı, buna karşılık bölgedeki askeri operasyonların merkezinde Siyonist terör rejiminin yer aldığı ifade edildi. Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılara dikkat çekilen yazıda, bölgesel istikrarsızlığın temel nedenlerine ilişkin yaygın kabullerin yeniden sorgulandığı kaydedildi. Analizin sonuç bölümünde ise son 20 yılda İran hakkında oluşturulan tehdit algısının siyasi amaçlarla kullanıldığı görüşüne yer verildi.
1: Myanmar'dan bir patlama haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Myanmar'da patlayıcıların tutulduğu depoda patlama meydana geldi. 100 evin yıkıldığı bildirildi. Patlamada 59 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.
0: Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da büyük bir patlama yaşandı. Patlama ülkenin kuzeydoğusundaki Şan eyaletine bağlı Namkyan beldesinde meydana geldi. Kaungtub köyünde madencilik ve taş ocakçılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere patlayıcılarının tutulduğu bir depoda meydana gelen şiddetli patlamada 59 kişi öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı. Patlamanın şiddeti o kadar büyüktü ki Kaungtub köyü ve çevresindeki yerleşim alanlarında bulunan yüzden fazla ev ve yapı yerle bir oldu veya ciddi şekilde hasar gördü. Çevredeki sivil yerleşim birimlerini enkaza çeviren patlama sesinin Namkyan beldesinin genelinde çok geniş bir alandan duyulduğu aktarıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre infilak eden mühimmat deposunun Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun kontrolü altında olduğu bildirildi. Taank Ulusal Kurtuluş Ordusu, depolanan patlayıcıların kazara infilak ettiğini açıkladı. Açıklamada patlamanın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma.
2: Cemre FM Haber sona erdi.
3: Hakkın yolunda, halkın hizmetinde. Cemre.

0: biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.
1: Kocaman bir aile.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın, cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta. 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe, Mardin. İletişim Diadin Usta. 0544 745 35 35.
3: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu, Mardin. Telefon 0544 596 2097.
4: Gelenek ve gelecek Tak Mobilya'da. Teknoloji sanatla buluşuyor. Biz sizin için en ince ayrıntısına kadar düşünüp uyguluyoruz. Tak Mobilya ve Dekorasyon'la anahtar teslim ev yenileme dönemi başladı. Tasarımdan montaja, evinizin her detayında hassasiyet, usta işçilik, mimari restorasyonla bir arada. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Evinizdeki büyük değişimin adresi Tak Mobilya ve Dekorasyon'da. Biz sadece mobilya değil, nesiller boyu sürecek hatıralar üretiyoruz. Köklerimiz maziye, teknolojimiz geleceğe uzanıyor. Telefon 0544 596 2094, 0542 807 3091. Adres 13 Mart Mahallesi Akasya Apartmanı, numara 9 Artuklu, Mardin.
5: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
3: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
1: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Cemre Evden, halkı hakka çağıran radyo.
10: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.
11: Ey zulmün şebi eldası, bak doğmada fecirler. İşte İslam güneşi, kahrolmada zalimler. Dünyanın her yerinde, hunharlarda bir telaş. Sermayesi buz olanın korkusu güneştendir. Güneş doğmuş nihayet, ilahi bir düzendir. Karanlıklar son bulur, şafaklar müjdelenir. Cehlin erimek vakti, çünkü güneş bizdendir. Zindan müderrisimiz Saidi Nurani'dir. Hep derdi ki bu dünyanın tüm zevkleri fanidir.

Konuşmayı öğrendiğiniz gibi susmayı da öğrenin. Muhakkak ki en büyük yumuşak huyluluk, kişinin kendisini ilgilendirmeyen konularda susmasıdır. Konuşmaktan daha çok susmaya istekli olun. Kendinizi ilgilendirmeyen şeyler hakkında kesinlikle konuşmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava, fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 47 34. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
1: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
4: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
5: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim: Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre Efendi.

Alimler ve Medreseler Birliği Fetva Kurulu. Her güne bir fetva. Erkeğin ipek giymesi caiz midir? Altın ve ipek erkeklere haram, kadınlara helal kılınmıştır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir defasında ipekten imal edilmiş bir kumaşı sağına, bir parça altını da sol tarafına bıraktıktan sonra bunlara işaret ederek işte bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dedi. Ebu Davud. Konuyla ilgili varit olan hadislere binaen her dört mezhebe göre erkeklerin ipekten oluşan elbiseleri giymesi ve ipeği sergi olarak kullanması haramdır. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle der: Resulullah aleyhissalatü vesselam bizim altın ve gümüş kaptan yiyip içmemizi, ipek giyinmemizi ve ipek sergi üzerinde oturmamızı yasakladı ve şöyle buyurdu: bunlar dünyada kâfirler için, ahirette ise bizim içindir. Buhari, Müslim. Giysinin yarısından fazlası helal olan diğer kumaşlardan dokunduğu takdirde geriye kalan kısmının ipek olmasında bir sakınca yoktur. Aynı şekilde normal kumaşların kaşıntı ve uyuz yaptığı durumlarda ipek elbise giyilebilir. Allah en doğrusunu bilendir.

Radyosu Cemre Efendi. Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız takdirde sizin birbirinizi seveceğiniz bir şeyi söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız."

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Ve radyoya da Ava hayati heye
4: Carna uni buanril civati merdu mirkasa runin U khaberdane şeyhu alima gohdari bikin Carna uni khul meydana cengi bibinin Dengi topu tüvinga sahbikin Carna li serpişta haspa buan rabi bezin U carnacı une bibinin ku şeyru pülüng jipaş ve bu kainti u kalleşi yekamazın çavadık evin ardı. Une kadandın u kalandın avani hazin bibinin u gudeng beci kore becin u bügin.
5: Helal o makulü sümeyi bir yari şemal ve dizketin bafeşe gidin o diyari şemal ve dizketin bilemini teraba becevi.
3: Dengi kudharike dil.

0: Dostum sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Değerli izleyiciler, bu programda Risale-i Nur'dan okuyoruz. İkinci sözdeydik. Sözler kitabından ikinci sözün sonundayız. Üstad orada imanla bakan kişinin, yani varlıklara, olaylara, şu kainata iman penceresinden, iman gözüyle bakan kişinin gördüklerini anlatıyor aslında. İmanla baktığımız zaman varlıklar ne anlam ifade ediyor? Bunu açıklıyordu. Mümine göre, müminin bakış açısına göre bütün zihayat, yani bütün hayat sahibi olan canlılar, bütün o canlı varlıklar hepsi muvazzaf birer askerdir demişti. Aynı zamanda her biri birer müstakim, memnun memurlardır dedi. Müstakim, istikamet eden, dost doğru yolda giden ve memnun olan, yani yaptığı işten, hayatından, vazifesinden, askerliğinden hani surur içerisinde, sevinç içerisinde emri yerine getirmeye çalışan varlıklardır dedi. Mümin böyle bakıyor. Canlılara baktığı zaman böyle görüyor. Bunu biraz açarsak, ki geçen bölümde aslında o istikamet üzerinde durmuştuk. Bugün de ona inşallah devam edeceğiz değerli izleyiciler. Mesela arı diyoruz. Hani Allah-u Teala'nın işte insanlara bal yapacaksın dediği o bal musluğu, değil mi? Bal çeşmesi. Müstakim bir memurdur. Evet. Arı istikamet eden bir memur. Karınca, kedi, kuş, tavuk, ağaç, çiçek. Hepsi müstakim memurlardır. Müstakimler, yani istikamet ediyorlar. Çünkü bir hedefleri var. Allah namına yaşamak, çabalamak gibi bir hedefleri var. Allah-u Teala'nın nimetlerine vasıta olmak, tablacılık etmek gibi bir hedefleri var. Şu varlık aleminde adaletin, hikmetin, inayetin ve intizamın hani kusursuz

Hedefe, gayeye, amaca, maksada sahip olmaktır. Hani ulvi, yüce, insani, imani, ibadi, ahlaki, ilmi bir niyet taşımaktır. Evet, istikamet evvela budur. Hani Allah'ın rızasını kazanma, onun muhabbetine, yakınlığına, affına ve ihsanına nail olma gibi bir hedefi olmayanın, hani böyle bir niyeti taşımayanın istikameti herhalde nefsinin heva ve hevesinden başka ne olabilir ki değerli izleyiciler? Hani Kur'an'ını öğrenme ve öğretme, okuma ve okutma, yine Kur'an'ı anlama ve anlatma, yaşama ve yaşatma, Kur'an'ı hatırlama ve hatırlatma, Kur'an'la hükmetme ve hükmettirme gibi. Yani böyle bir hedefi olmayanın, böyle bir niyet taşımayanın istikameti, şu fani dünyanın hani hepsini elde etmek de olsa ne değer olabilir ki değerli izleyiciler? Peygamberini sallallahu aleyhi ve sellem'i hani tanıma, onu kendisine örnek alma, onun yolundan gitme, onun sünnetini ihya etme, onun muhabbetiyle yaşama. Evet, bunun gibi bir hedefi olmayan, böyle bir kastı olmayan kişinin istikameti maalesef işte bugün ortada olan şeydir değerli izleyiciler. Yani efendim istikamet batı deyip o batının bütün rezil fikriyatını ve rezil yaşantısına değil mi? İşte benzemeye çalışma. Onu böyle ulaşılması gereken bir gaye gibi gören zavallı hani Müslümanlar ve zavallı bizler. Gerçekten istikametin neresindeyiz? Hani canlıların müstakim oluşu evvela yüce hedeflerinin olmasındadır dedik değil mi? İkincisi değerli izleyiciler, bu hedeflerine ulaşmada çok azimli olmalarıdır onların müstakim oluşu, istikametli oluşları. Hani gayelerine ulaşmada öyle kararlı, öyle ciddi, öyle ısrarcılar ki, öyle ısrar ediyorlar ki bu uğurda canlarını bile verebiliyorlar. Hani amaçları uğruna her türlü zorluğa katlanıyorlar. Mesela ağaçlar değil mi? Dediğimiz gibi Rabbimizin Esmaül Hüsna'sını en güzel şekilde gösterme, yansıtma hedefinde istikamet ediyorlar ağaçlar. Allahu Teala'nın isimlerini en güzel şekilde üzerinde gösterme. Dallarıyla, yapraklarıyla, çiçekleriyle, meyveleriyle. Allahu Teala'nın işte Rahman ismini, Rauf, Rezzak, Halık, Fatır, Sani, Bedi, Müzeyyin, Adil, Hakim değil mi? Muhsin, Mün'im gibi tüm cemali isimlerini üzerlerinde göstermek için o yazın kavurucu sıcağına, kışın dondurucu soğuğuna tahammül ediyorlar. Bedenlerini kemiren kurda, kuşa, böceğe tahammül ediyorlar. Dallarını kıran insana tahammül ediyorlar. Ve bazı ağaçlar yüzyıllar boyunca yerlerini terk etmiyorlar. Hani ağacın hiçbirisi terk etmiyor da bazısı 10 yıl, bazısı 20 yıl, bazısı ise yüzyıllar boyunca istikamet ediyor. Hedefine ulaşmaya çalışırken hani karşılaştığı zorlukları efendim mazeret gösterip yolunu değiştiren insan gerçekte istikamet etmemektedir. Evet, fitne kalmayıp değil mi? Yeryüzünde işte fitne, fesat kalmayıp Allah'ın dini hakim oluncaya kadar çabalama hedefinde, gayret etme hedefinde. Ayağına takılan taşları çok büyük bir efendim zorluk görüp gevşeyen, kaçan, tembellik eden, dünyevi hedeflere yönelen Müslüman aslında davası için istikamet edemeyen kişidir. Hani değişen dünyaya ayak uydurma ve meşguliyetlerin değil mi çoğalması bahanesiyle İslami endişeler yerine başka dertler düşünen günümüz insanının, günümüz Müslümanının çoğu da ya istikametini kaybetmiş ya da yanlış yönde istikameti tercih etmiştir değerli izleyiciler. Evet, Üstad dedi ki bütün canlılar müstakim memnun memurlardır. Canlıların müstakim oluşu, istikametli oluşu aslında onların hedeflerine ulaşma çabalarında çok ciddi olduklarıyla alakalıdır. Yani gayelerine ulaşmaya çalışırken çok ciddidirler. Asıl ciddi işleri budur. Öncelikleri budur. Tüm dert ve endişeleri budur. Ama
Allah rızasını kazanmak

gayesinde istikamet etmesi gereken, dost doğru gitmesi gereken bizler maalesef dünya işlerinde çok ciddiyken ahiret işlerinde çok lakaydız, çok gevşeyiz. Hani dünya işlerindeki kazançlarımız için, değil mi? Elde edeceğimiz şeyler için endişeli, istekli, canlı, hızlı iken, gayretli iken, Allah'a kulluk için sorumsuz, duyarsız, gevşek, yavaş ve pasifiz değerli izleyiciler. Evet, canlıların müstakim oluşu, istikametli oluşu, hedefleri dışında başka bir işle meşgul olmamalarıyla alakalıdır aslında. Yani ne kedi köpeğin işini, ne fil aslanın işini, ne de karınca arının işini yapmaktadır. Çünkü kendi derdi zaten ona yetmektedir. Hani kendi görevini en güzel şekilde yerine getirmeye çalışmakta ve birbirinin işine müdahale etmemektedirler. Müslüman için de istikamet aslında böyle bir şeydir değerli izleyiciler. Hani kendisini ilgilendirmeyen her türlü fikirden, işten uzak durmasıdır istikamet. En doğru, en iyi, en ihlaslı, en takvalı, en çalışkan, en cömert, en bilgili, en hoşgörülü, en şecaatli, en sabırlı, en kanaatkar, en zakir, şakir, en aziz, en mütevazi, en sürükleyici, en anlayışlı. Hani bunu uzatalım. En nezaketli, en duyarlı, en yardımsever, en vefalı, en cana yakın, en saygılı, en itaatkar gibi değil mi? En fedakar olmaya çalışırken zaten başka bir şeyle uğraşmaya ne enerjisi ne de vakti kalacaktır aslında Müslümanın. Ama kendisine ne dünya ne de ahiret için hiç faydası olmayan bilgileri öğrenmek için vaktini ve gücünü harcamak maalesef istikamet etmemektir. Yani sırat-ı müstakimden sapmak demektir. Yine kendisine sadece nefsani bir haz verdiği için dünya ve ahiret geleceği için hiçbir faydası olmadığı gibi hani kesinlikle zararlı olan o oyun ve eğlencelere, meşguliyetlere dalması da tabii ki istikameti bozmak demektir değerli izleyiciler. Hani o işte hadis-i şeriflerde geçtiği gibi o deve boynu gibi yılanların, katır kadar büyük akreplerin, hani dünyadakinden 70 kat daha yakıcı olan ateşin, insanın bağırsaklarını delen o kaynar suların ve zakkumun bulunduğu cehennem insanı beklerken, hani bizi beklerken, bizi gözetirken, o cehennemden kurtulmak asıl derdi, asıl gayesi olması gerekirken bizlerin, hani bunu hiç önemsemeyip, işte içinde efendim haramdan, günahtan, ahlaksızlıktan, isyandan, küfürden, hani sapıklıktan başka hiçbir şey olmayan, o mesela televizyon dizileri başında ömrünü tüketen insan acaba istikamet mi etmektedir? Yoksa istikametini kaybetmiş midir? Evet, herkesin kendisini hani kurtarma telaşına düşünüp, kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı o mahşer meydanı insanı beklerken, bizi beklerken ve zerre kadar dahi olsa iyilik ve kötülüklerin herkesin gözü önünde ilan edilip, hani gösterilip değil mi? Amel terazisine konacağı o gün, değil mi? Bütün nimetlerin tek tek hesabının verileceği o gün, herkesin işte sağımdan mı solumdan mı verilecek diye o kahreden bir merakla amel defterini beklediği o an, o gün. Ateşe mi düşeceğim yoksa hani sürünerek efendim geçebileceğim diye sırat köprüsünün başında beklediği o gün. Evet, bütün bunlar bizi beklerken, bütün o gün, o günün dehşeti bizi beklerken, hani bunları böyle umursamaz bir tavırla o boş işlere dalışımız aslında istikamet etmeyişimiz anlamındadır. Hani istikamet edemeyişimiz anlamındadır değerli izleyiciler. Evet, her gün defalarca Rabbimize yalvarıp diyoruz ki, ey alemlerin Rabbi, değil mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ey Rahman ve Rahim, ey kıyamet gününün, ahiret gününün sahibi, yani Maliki Yevmiddin. Yalnız sana kulluk ediyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız senden yardım diliyoruz.
Bize bu yolda istikamet ver. Yani ihdine sıratal müstakim. Hani müstakim neydi? İstikametli demek. Bize bu yolda istikamet ver. Senin adınla yaşama. Sana hamd etme. Yalnızca seni Rab bilme. Yalnız sana kulluk etme. Ve yalnızca senden yardım dileme yolunda bizi istikametten ayırma diyor. Her gün bu duayı defalarca yapıyoruz. Evet, Rabbimiz ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Şüphesiz hani bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar yok mu? Artık onlar için korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır, üzülmeyeceklerdir. İşte onlar cennet halkıdır. Yapmakta olduklarına karşılık olmak üzere içinde ebedi olarak kalacaklardır buyuruyor o cennetlerin. Kimler? İstikamet edenler. Yine başka bir ayet-i kerimede şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar yok mu? Onların üzerine melekler iner ve der ki korkmayın ve üzülmeyin. Size vaat olunan, değil mi? Size söz verilen cennetle sevinin. Evet. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh değerli izleyiciler bu ayetleri şöyle tefsir etmiş. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru bir istikamet tutturanlar, başka hiçbir ilaha iltifat etmeyenler, yönelmeyenlerdir demiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh ise şöyle açıklamış. Allah'a yemin ederim ki ona itaat için dosdoğru yol üzerinde gidenler, sonra da tilkilerin sağa sola kıvrılıp gittikleri gibi kaçışmayanlardır diyor. Yine Hazreti Osman da istikamet edenleri, Allah için amellerini ihlasla yapanlardır diye açıklıyor. Hazreti Ali de farzları eda edenler diye açıklamış. Evet, Rabbim sürekli istikamet etmeyi nasip eylesin. Varlıklardan istikamet dersi almayı nasip eylesin değerli izleyiciler. Gelecek bölümde inşallah bu sözü okumaya devam edeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oldu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Serenkış Şasiyanı, Kızıltepe, Mardin.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim: Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres: Atatürk Mahallesi, Nusaybin Caddesi, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Zafereoğlu Baklava. Tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. Damaklarda iz bırakan eşsiz tatların adresi. Zafereoğlu Baklava. Fıstıklı ve cevizli baklava, ağızda dağılan fıstık sarma, çıtır çıtır midye ve hasır kadayıf. Burada lezzet yılların emeğiyle hazırlanır. Her şey bir dilimle başladı. Şimdi ise bu eşsiz tat damakların vazgeçilmezi oldu. Her lokmasında ustalık, her diliminde lezzet olan Zafereoğlu Baklava, Kadimşehir Mardin'de hizmetinizde. Bayram, düğün, nişan, söz ve özel davetlerde toplu siparişleriniz özenle hazırlanır, taptaze teslim edilir. Misafirlerinize unutulmaz bir ikram sunmak için siz de Zafereoğlu Baklava lezzetini tercih edin. Zafereoğlu Baklava, tarihin sıfır noktasından gelen lezzet. 13 Mart Mahallesi, Eski AVM civarı, Bizim Toptan Market karşısı, Artuklu, Mardin. Telefon 0555 085 4734. Instagram: Zafereoğlu Baklavaları Mardin.
6: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Poliklinikleriniz. Beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99. Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Cemre Efendim.

Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi başlıyor. Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında yine beraberiz ve Beled suresi üzerinde sohbet ediyoruz. Ve Beled suresi üzerindeki son sohbetimiz olacak galiba. Son ayeti kerimelere gelmiştik. Ama çok tekrar ediyoruz ama Sure-i Celile'yi baştan şöyle bir daha hatırlayalım. Allah-u Teala bu sureye yeminle başlıyor. Bu beldeye yemin ediyor. Şu beldeye yemin olsun ki diye başlıyor. Ve bu belde bildiğiniz gibi Mescid-i Haram'dır, Kabe'dir, o civardır, Mekke'dir. Ve Vettin suresinde de aynı yere yemin edildiğini görmüştük. Ondan sonra o beldenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı belde olduğu ve o beldenin kendisine helal olduğu, orada iskan ettiği dile getiriliyor. Ondan sonra tekrar bir babaya ve bir oğula yemin olsun diyerek tekrar geriye gidiliyor. Yani Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail Aleyhisselam'a gidiliyor. Ve ondan sonra Allah-u Teala bu surede insanoğlunu yani öyle bir kıvamda yarattığını söylüyor ki, yani bir takım güçlüklere güç yetirecek, bir takım zorluklara güç yetirecek şekilde yarattığını dile getiriyor. Ve önüne de iki yol çizdiğini, yani öyle bir kavşak çıkarttığını bize haber veriyor. Ve esas yolun, yani makbul bir insanın, Allah katında makbul olan bir insanın tutması gereken yolun güç yolu olduğunu, yani zor olan yolu tutması gerektiğini, yani felaka tehamel agabe, yani akabeye, yani sarp yokuşu tırmanmak esas beklenen budur. Allah-u Teala kullarından bunu bekliyor ama bu zor diyor. Yani ve oraya insanoğlu da maalesef buna bu sarp yokuşa tırmanmayı göze almadı diyor. Allah-u Teala ortaya bir insani değerler koyuyor ve buyuruyor ki yani adam dediğiniz, insan dediğiniz yani gerçekten mükemmel insan kimdir? Sarp yokuşa tırmanandır. Sarp yokuş nedir? Evet, öncelikle insanların özgürlüğünü bağışlayandır. Köleleri azat edendir. Yani köle azat etmek sadece aziz ve muhterem izleyenlerim, yani bedelini ödeyerek onu özgürlüğüne kavuşturmak tamam. Bu yani lügat anlamı budur. Beklenen de budur ama insanları köle etmemek de öyle değil mi? Yani bu insanlar analarından köle doğmadılar. Hür doğdular ama birileri onları köle etti. Birileri onların alın tellerini, güçlerini, kuvvetlerini yani gasp ederek onları köle edindiklerine göre demek ki yani sadece muhatap olduğumuz, karşı karşıya geldiğimiz, gördüğümüz bir köleyi azat etmek. Evet bu birinci anlamıdır ayet-i kerimenin ama bir de köle edinmemek de vardır. Evet bu ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'in bu Beled suresindeki bu ayeti kerimelerde dikkat ederseniz biraz sonra gelecek. Yani imandan falan önce Allah-u Teala bunları zikrediyor. İnsani değer olarak yani dikkat ediniz daha Allah'a iman, kitaplara iman öyle bir şey yok bakın. Daha Allah-u Teala başka değerleri öne sürüyor. Başka değerleri öne çıkarıyor. Nedir? Evet. Köleyi azat etmek, insanları köleleştirmemek ve bir kıtlık gününde bir garibanı, bir yetimi, bir yakını doyurmak. Evet bunlar yani bunlar o sarp yokuştur. Bunlar o sarp yokuştur buyuruyor Allah-u Teala. Ve en sonda buyurmuştu ki ev miskinen zâmetirave. Yani öyle bir tabir ki bunlar aziz ve muhterem izleyenlerim. Allah-u Teala'nın burada kullandığı doğrudan doğruya miskin demiyor, fakir demiyor. Onlara bazı sıfatlar ekliyor. Toprağa belenmiş, toprağa bulanmış, toprakla dümdüz olmuş, toprakla iç içe olmuş bir miskin. Evet, bunları doyurmak diyor. Ve sonra Bismillahirrahmanirrahim. Sümme kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bil sabri ve tevâsav bil merhame. Sarp yokuş. Neymiş bu sarp yokuşun? Ve sonra diyor. Ve sonra sümme kâne minellezîne âmenû. Sonra iman edenlerden olmak. Bunları yapmak ve sonra da iman edenlerden olmak. Ve sabrı tavsiye etmek.
merhameti tavsiye etmek. Adam olmak budur işte. Allah katında değerli bir şahsiyet olmak istiyorsak işte budur. Hemen aklımıza, evet, kendimiz de dile getirdiğimiz gibi aklımıza gelecek şeylerden birisi iman. Yani iman başta zikredilmeli değil miydi? Hayır. Yani burada Allah-u Teala öyle bir, yani önemli noktaya temas ediyor ki, yani burada imandan önce demeyelim. İmandan önce demeyelim ama yani bir insanın zaten madeninde, yapısında bunlar varsa zaten o onu imana götürecektir buyuruyor. Alimlerimiz bu anlamı veriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde ennâsü kelme'adin, insanlar madenler gibidir buyuruyor. Yani cahiliyede değerli olanlar İslam'da da değerli olurlar. Yani henüz Müslüman olmadan önce bir takım güzel hasletlere sahip olanlar, merhamet sahibi olanlar, fakiri fukarayı gözetenler Allah'ın izniyle zaten sonradan imana gelirler. Yani bir peygamber sesi duydukları zaman kendilerini Allah'a davet eden, İslam'a davet eden, vahye davet eden, kitaba davet eden bir ses duydukları zaman zaten bunlar nedir? Hemen imana gelirler. Niye? Çünkü yapıları ona müsait. Adam zaten merhamet sahibiydi. Adam zaten fakiri, fukarayı gözetiyordu. Yani hatırlayın, bu gerçi şahıslarla Peygamber Efendimiz kıyaslanmayabilir ama hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o Hira'dan inip titremeye başladığında zemmiluni, zemmiluni, örtün beni, örtün beni diye titremeye başladığında, uyandığında yine aynı korkuyla uyandığında, aynı titremeyle uyandığında ve şunu dile getirdiğinde korkuyorum. Yani bana cinler mi, şeytanlar mı musallat oluyor bilemiyorum diye böyle bir endişe içerisindeyken hatırlayın Hazreti Hatice annemiz ne buyurmuştu? Hayır, korkma, korkma. Allah seni, Allah seni, yani Allah senin gibi birisini, senin gibi fakiri fukarayı gözeteni, haktan yana olanı, garipten yana olanı, hakkı yenenden yana olanı böyle basit şeylere vermez. Buyurduğu gibi bu olay burada da tecelli ediyor. Yani sümme kâne minellezîne âmenû ve sonra da, evet, sonra da iman edenlerden olmak. Evet, köleyi azat etmek, köleleri özgürlüğüne kavuşturmak, garipleri görmek, gözetmek, fakirleri, miskinleri o kıtlık gününde doyurmak, toprağa belenmiş insanları oradan tutup kaldırmak ve sonra da iman edenlerden olmak. Sonra da iman edenlerden olmak. Her ne kadar dil bilgisi kurallarına göre aziz ve muhterem izleyenlerim bu iman etme meselesi sonra geliyor gibi ama öyle güzel bir yerine oturuyor ki zaten bunlar iman eder diyor. Zaten bir insan böyleyse, bir insanın yapısında bunlar varsa, merhamet varsa, fakiri, fukarayı, garipleri, haklıları, düşkünleri gözetmek fıtratında varsa, amelinde varsa Allah onlara zaten ne yapar? Bu imanı nasip eder ve ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا sonra iman edenlerden olmak. وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْ بِالْمَرْحَمَةِ ve bir de sabrı tavsiye etmek. Bir de sabrı tavsiye etmek, merhameti tavsiye etmek. Aziz ve muhterem izleyenlerim, sabır kelimesine yeri geldikçe temas ediyoruz ama bir daha tekrarlayalım. Sabretmesi gerekecek. Niye? Eğer bir insan bu özelliklerle ortaya çıkmışsa, zalimlerin karşısına dikilmişse, öyle ya, mazlumu korurken zalimin elinden alarak koruyacak. Garibanları korurken, köleleri korurken, onları köleleştirmek isteyen insanların karşısına dikilecek. Yani bir risk alacak. Bir risk var. Yani bütün bu hani sarp yokuşu, tırmanmak var ya, felakete hamel akabe, yani akabeyi tırmanmak demek, bazı bedeller ödemek demektir. Risk almak demektir. İşte bu alınan risk esnasında geri adım atmamanın adı sabırdır. Geriye adım atmamanın adı sabırdır. Sabır bir yere tırmanmaktır, bir dağa tırmanmaktır, bir kayaya tırmanmaktır ve bir güçlükle karşılaştığında orada tutunup kalmaktır. Geriye inmenin adı sabır değildir. Bazıları geriye inmenin adını sabır zannediyor. Yani bir şeyden vazgeçmenin, geri dönmenin adını sabır zannediyorlar. O şekilde sabır tavsiye ediyorlar.
Yani sabret, sabret. Ne? Sabret, başını aç. Allah Allah. Bir de sabretmesen ne yapacaksın acaba? Diyelim ki bir bayan öğrencimize, kızımıza birisi sabır tavsiye eder ki, efendim işte sana böyle böyle yapılıyor, seni içeri almıyorlar veya okuldan atacaklar, diplomanı vermeyecekler, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar, sabret. Nasıl yani sabredecek? Yani çıkart örtünü mü demek istiyorsun? Öyle diyenlere de rastlıyorsun. Peki bunun adı sabretmek de, sabretmemek nedir acaba? Yani onun için muhterem izleyenlerim, sabır bedeli demektir. Sabır bir yerde olduğu gibi kalmaktır. İleri adım atamasak da geri adım atmamaktır. Önemli olan burasıdır. Geri adım atmamaktır. Amellerimizde, eylemlerimizde ve özellikle yani ilkelerimizde, ortaya koyduğumuz şeylerde. Yani diyelim ki, yani bu sabır olayını var ya, acizane ben En'am suresindeki bir ayeti kerimeden çok daha güzel anlıyorum. Allahu Teala orada buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad kuzzibet rusulüm min kablike fesaberu ala ma kuzzibu. Anlasın ki senden önceki rasuller de yalanlandılar. Yani ey Resulüm, sadece sen değilsin yalanlanan. Garip karşılama. Gerçekten garip karşılanacak bir durum var. Özür dilerim. Yani basit basit insanlar o Allah'ın Resulünü efendim yalanlarken, karşı çıkarken, yalancılıkla itham ederken, yani Allah-u Teala ona sabır tavsiye ediyor ve buyuruyor ki senden önceki Resuller de yalanlandı. Sadece sen değilsin ha. Sadece sen değilsin. Senden önceki Resuller de yalanlandı. Ne oldu? Fesaberu ala ma kuzzibu. Burası çok önemli. Burayı geçiştiriyorlar veya hiç dikkat etmiyor bazı kardeşlerimiz. Yalanlandıkları konuda direttiler. Yani ne demek bu? Resuller ortaya bir şey koydular. Bir şey söylediler. Yazıklar olsun dediler. Üffin lekum ve lima ta'budune min dunillah. Yuh olsun sizin şu taptıklarınıza da. Yani elehüm ercülün yemşune biha, emlehüm eydin yaptışune biha, emlehüm ayunun yubsırune biha, emlehüm azanun yesmaune biha. Yani o putların, o Allah'tan başka kendilerinden bir şey beklediklerinizin elleri mi var tutacak? Ayakları mı var yürüyecek? Gözleri mi var görecek? Evet, kulakları mı var işitecek? Yazıklar olsun size, yazıklar olsun o taptıklarınıza da dedi ya. Bu peygamberin bir çıkışıdır aziz ve muhterem izleyenlerim. Ha şimdi bu birilerine ağır gelecek. Ne diyor ya? Özür dilerim, biraz avami oluyor. Ne diyor ya bu adam? Bizim putlarımıza, bizim değerlerimize, bizim yani bu kadar önem verdiğimiz şeylere şu adamın söylediğine bak, ne demek istiyorsun sen dediğinde peygamber geri adım atmıyor. Sabır budur. Yani efendim ben demek istedim ki falan, ağzımdan sertlik de çıktı falan, öyle bir şey yok. Peygamberin direnişi, Müslümanın direnişi, Müslümanın sabrı budur. Yani attığı adımı geri çekmemektir. Evet ben söyledim. Onu ben söyledim. Sizin putlarınız budur. Sizin değerleriniz budur. Sizin babalarınızın, analarınızın taptığı budur işte. Bir hiçtir. Bir hiçtir. Dedim ya, işte onda diretiyorum ben. Sabrediyorum. Yanlış falan çıkmadı ağzımdan ha. Duyduğunuz gibi evet öyle. Sabır budur. Ama birileri öyle zannetmiyor. Birileri zannediyor ki veya kafirler zannediyor ki peygamber bunu geri alsın. Bu adam bu söylediklerini, bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veya bir başka peygamber bizim putlarımıza, örfümüze, adetimize, kanunumuza, geleneğimize dil uzattı. Biz bunu kabullenemeyiz. Bu bunu geri alsın zannediyor. İşte Allah-u Teala da ala fesaberu ala ma kuzzibu. Orada diretsinler. Yani onlar ki işte orada o peygamberler, senden önceki peygamberler fesaberu ala ma kuzzibu. Yalanlandıkları konudan geri adım atmadılar. Ve orada direttiler. Evet, ahiret var diye yemin üstüne yemin ettiler o peygamberler. Allah-u Teala ahiretin olduğunu, ölümün olduğunu, dirilişin olduğunu, hesabın olduğunu haber verdi. Ve bunun bir geri dönüşü yoktur. Evet, aziz ve muhterem izleyenlerim, sabır budur. Ve وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ işte iman etmek ve sabrı tavsiye etmek. Demek ki burada sabretmek değil, bir de sabrı tavsiye etmek. Zaten sen sabredeceksin ey Resulüm veya ey iman edenler, ey güzel insanlar.
siz zaten sabrediyorsunuz. O sabrı bir de başkalarına tavsiye edin. Başkalarına öğüt verin. Yani geri adım atmamalar için onlara moral verin. Onları motive edin. Onlara destek olun. Onlar geri adım atmasınlar. Siz geri adım atmadığınız gibi söyleyin. O Müslümanlar da, o iman edenler de sakın geri adım atmasınlar. Ve bunu tavsiye edin. Sabrı tavsiye edin. Ve tevasav bis sabri ve tevasav bil merhame. Ve merhameti tavsiye ederler. Yani o sap yokuşa çıkanlar, sap yokuşu tırmanmak demek işte buymuş. Yani köle azat etmek, garipleri, fakirleri, miskinleri, yakınları doyurmakmış ve bir de sabrı tavsiye etmekmiş ve bir de merhameti tavsiye etmekmiş. Aziz ve muhterem izleyenlerim, dikkat ederseniz bu sure-i celilelerin alternatifi oldu ha bu merhamet. Yani Allah-u Teala insanları şöyle tehdit etmedi. Bakın eğer o sap yokuşu tırmanamazsanız sizi hemen cehennemime sokacağım demedi. Başka şeylerle tehdit etmedi. Onların merhamet damarını biliyor. Hani yarattı ya. İnsanoğluna merhamet de verdi ya. O merhametin küllerine üflüyor Allah-u Teala. Onu uyandırmak istiyor. Ben sizi yaratırken merhametli yarattım. O merhameti kullanın. Sizde merhamet var. Ben nasıl Rahman ve Rahim isem benim yarattığım kullarda da merhamet vardır. Merhamet verdim onları. Onları formatlarken, onları yaratırken onların fıtratına ben merhameti yerleştirdim. Onun için onlar merhameti tavsiye ederler. Başka ne yapabiliriz ki? Mekke gibi bir yerde insanların birbirlerinin kanını emdiği bir dünyada, evet, köşe başlarını tefecilerin tuttuğu, zalimlerin tuttuğu, diktatörlerin tuttuğu, insanları köleleştirdiği ve çocukların diri diri gömülmesine yol açacak yollara kanalize ettiği bir dünyada Allah-u Teala hemen sizi yoksa kahredeceğim, yoksa yerin dibine batıracağım, yoksa Firavun gibi suda boğacağım falan demiyor. Ne yapıyor? Biliyor ki Allah-u Teala onlardan adam çıkacak biraz sonra inşallah. Yani bu tebliğin neticesinde, bu Resulünün tebliğinin neticesinde Mekke'den adam gibi adamlar çıkacak. Onun için Allah-u Teala onları kısa vadede ölümle, helakle, tepelerine taş yağdırmakla falan değil, merhamet damarlarını galeyana getirmekle Allah-u Teala böyle bir yol izliyor. Ve tevasav bil merhame ülaike ashabul meymene. Ve işte bunlar var ya, bunlar ashabı meymenedir buyuruyor. Bir iki bölüm daha kaldı inşallah. Bitiremedik bu sure-i celileyi. Üzerinde ufak bir sohbet daha yapmayı istiyorum. Ondan sonra inşallah Rabbimiz müsaade ederse aziz ve muhterem izleyenlerim, medeni surelere geçmek istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim.

Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an iklimi sona erdi. Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an iklimi sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
2: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
3: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11.0.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Reklamları dinle.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir iştenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efem, halkı Hakk'a çağıran radyo.

Sen hiç ellerindeki uçurtmaların ipine takılıp göklere ağan çocukları gördün mü? Bir bebeğin avuçlarında vahaların kokusunu aldın mı hiç? Ayrılık çölünün ortasında gül gibi kokladın mı saçlarını yârin? Uzak uçurumların tepesinde kuru dal gibi tutundun mu ihtiyarların benekli ellerine? Senin hiç buğulu gözlere banıp banıp ıslanan kirpiklerin göğsünde bıraktığı kılıç yarasını hatırladığın oldu mu? Zaman geçip gitti değil mi yüzünü yalayarak? Hatırlamadın, durup dinlemedin, varıp göremedin ve tutunamadın zamana. Sen iyisi mi dondur karelerini ömrün? Göğe ağan çocuklar, göğüste kılıç yaraları, kuru dallar bir resim olup asılı kalsın odana. Sen sabahları kaç güneşi karşıladın gözlerinde? Kızılca kıyamet ufukları, tomurcuk tomurcuk açılan ışıkları, rengarenk kırlangıçları ilk kez görürmüş gibi gördün mü hiç? Puslu aynalarda gençliğini arayan solgun yüzleri hatırladığın olur mu? Rüzgar dokunuşunu yanağında, yağmur çisesini alnında, suyun serin akışını damağında tutabildin mi? Ah, Yusufçuk kuşu peşinde koşmaları, taze yosun kokusunu ellerinde hatıra defteri gibi dürmek istediğin oldu mu? İlk balıkların oltadaki duruşunu, namaz sonrası ilk huzuru, bir daha içmek istediğin olmuyor mu? Bir daha içmek istediğin olmuyor.

sonralarda saklıydı mutluluğu. Büyük adam dediğin kişi ancak yıllara yutarak büyüyebilirdi. Huzur uzaklardaydı. Ertesi günlere pusu kurmuştu huzurun nefesi. Sonra, belki daha sonra, belki daha daha sonra kusursuz bir kelebek çıkacaktı çocukluğunun kozasından. Nereden bilirdin kanatlarını yırtacağını zaman rüzgarının? Hiç açmasaydın keşke kanatlarını, sarılıp bekleseydin İbrahim dedenin boynuna. Hayat içinden bir de sen geçtin diye mutlu mu oldu dersin? Üzerinde bir sen daha olunca başı göğe mi erdi dünyanın dersin? Bu beden, bu toprak beden seni içinde ağırladı diye topraktan uzak mı kalacak dersin? Sonraya, sonraya, hep sonraya koştun. Şimdinin billur sularına kanmadın. Anın serin yamaçlarına yaslanmadın sen. Emeller besledin ecelinden habersiz. Hırslar büyüttün kalbinde amansız. Boyunun ölçüsünü toprağa bıraktın. Sen durup kalmadın sana ait olan anda. Hep acele ettin. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadın.

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: Altıncı cüzün 3. ve 4. hizbini dinleyeceksiniz.

0: Yine dediler ki, ya Musa, o zorbalar orada oldukları müddetçe biz asla giremeyiz. Haydi sen Rabbinle git, ikiniz onlarla savaşın. Biz işte burada oturuyoruz.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
0: Musa, ya Rabbi, dedi. Ben kendi nefsimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu itaatsiz, bu yoldan çıkmış topluluk arasında sen hükmünü ver.

buyurdu ki, o kutsal yer onlara 40 yıl boyunca haram kılındı. Oldukları yerde sersem sersem dolaşacaklardır. Sen artık o yoldan çıkmış kimseler için kendini üzme.

Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Onların her ikisi birer kurban takdim etmişlerdi de, birininki kabul edilmiş, öbürününki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeşine, seni öldüreceğim dedi. O da, Allah ancak müttakilerden kabul buyurur dedi.

yemin ederim ki, sen beni öldürmek için el kaldırırsan, ben seni öldürmek için sana el kaldırmam. Çünkü ben, âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım.''

0: Ben isterim ki sen, kendi günahınla beraber, benim günahımı da yüklenesin de, cehennemliklerden olasın. Zalimlerin cezası işte budur.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Bu sözler Kabil'in hırsını kamçıladı. Nefsi kardeşini öldürmeyi ona kolay bir şey gösterdi. O da onu öldürüp ziyan edenlerden oldu.

0: عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.
1: Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl örteceğini göstermesi için yeri eşen bir karga gönderdi. Kabil, yazıklar olsun bana. Şu karga kadar bile olup da kardeşimin cesedini örtemedim dedi ve pişmanlığa düşenlerden oldu.

İşte bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu bildirdik. Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur. Resullerimiz onlara açık ayetler ve deliller getirmişlerdi. Ne var ki onların çoğu, bütün bunlardan sonra, hâlâ yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler.

Allah ve Resulüne savaş açanların, yol keserek, terör eylemi yaparak, yeryüzünü ifsad etmek için koşuşanların cezası, öldürülmeleri veya asılmaları yahut sağ elleriyle sol ayaklarının kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmelerinden başka bir şey olmaz. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Ahirette ise onlara başkaca müthiş bir ceza vardır.

Ancak kendilerini ele geçirmenizden önce tövbe edenler, bu hükmün dışındadır. Biliniz ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Ey iman edenler! Allah'ın hukukunu gözetin. Onun hukukunu ihlal etmekten sakının. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda mücahede edin ki, korktuğunuzdan kurtulup, umduğunuza kavuşasınız.

Kâfirler kıyamet günü cezaları olan azaptan kurtulmaları için dünyada olan her şeyi bir misli fazlasıyla verseler dahi kendilerinden kabul edilmez. Onlara can yakıcı bir azap vardır.

hırsız erkek ile hırsız kadının irtikâb ettikleri suça bir karşılık ve Allah tarafından insanlara ibret verici bir ukubet olmak üzere ellerini kesiniz. Allah aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim yaptığı zulüm ve haksızlıktan sonra tövbe edip halini ve işini düzeltirse Allah tövbesini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini cezalandırır, dilediğini affeder. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Ey peygamber! Kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyen münafıklarla Yahudilerden kâfirlikte yarışanlar seni üzmesin. Zira onlar yalancılık etmek için dinlerler. Senin yanında olmayan bir grup hesabına casusluk için dinlerler. Kelimeleri konuldukları yerlerden çıkarıp tahrif ederler. Size şu fetva verilirse onu kabul edin. O verilmezse kabul etmekten geri durun, derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun lehinde Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onların kalplerini arındırmak istememiştir. Onların hakkı, dünyada rüsvaylık olduğu gibi, ahirette de müthiş bir cezadır.

yalan dinlemeye çok meraklı, haram yemeye pek düşkündürler. Sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, istersen hükmetmekten geri dur. Geri durursan, onlar sana asla bir zarar veremezler. Şayet hükmedersen, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adilleri sever.

Kendi kitapları olan ve içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat ellerindeyken, nasıl olup da seni hakem tayin ediyorlar? Sonra ne diye peşinden dönüp senin hükmüne razı olmuyorlar? Aslında onlar mümin değildirler.

İçinde hidayet ve nur olan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini Hakk'a teslim eden nebiler, Yahudilerle ilgili meselelerde onunla hükmederlerdi. Alimler ve mürşitler de Allah'ın kitabını koruma ile görevlendirilmeleri sebebiyle yine onunla hüküm verirlerdi. Hepsi de kitabın hak olduğunun şahitleriydiler. O halde ey hakimler, insanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir menfaat karşılığında satmayın. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam kâfirdirler.

Hem Tevrat'ta onlara şu hükmü de farz kıldık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş karşılıktır. Hülasa bütün yaralamalar birbirine kısas edilir. Fakat kim bu kısas hakkından feragat edip bağışlarsa, bu kendi günahları için kefaret olur. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam zalimdirler.

O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsa'yı kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi ve müttakilere bir hidayet ve öğüt olmak üzere içinde hidayet ve aydınlık bulunan İncil'i verdik.

Ve dedik ki, ehli İncil de Allah'ın o kitapta indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse, işte onlar tam fasıktırlar.

Sana da daha önceki kitapları hem tasdik edici hem de onları denetleyici olarak bu kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde bütün ehli kitabın aralarında Allah'ın sana indirdiğiyle hükmet. Sana gelen bu hakikati terk edip de onların keyiflerine uyma. Her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O, size verdiği farklı şeriatlar dairesinde sizi imtihan etmek istediği için ayrı ayrı ümmetler yaptı. Öyleyse durmayın. Hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Zaten hepinizin dönüşü Allah'a olacak. O da hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri size tek tek bildirecektir. Haklıyı haksızı iyice belli edecektir.

ve şu emri indirdik. Aralarında Allah'ın sana indirdiği ahkam ile hükmet. Sakın onların keyiflerine uyma ve Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmından seni caydırmalarından sakın. Şayet yüz çevirirlerse bil ki Allah, onları bazı günahlarından dolayı musibete uğratmak istiyordur. Zaten insanların birçoğu Allah'ın emrinden dışarı çıkmaktadırlar.

Yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Fakat kesin olarak iman eden insanlar için Allah'tan daha güzel, daha doğru bir hakim bulunabilir mi?

iman edenler, Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları veli edinirse, o da onlardandır. Allah böylesi zalimleri doğru yola iletmez.

0: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
1: Kalbinde nifak hastalığı olanların içlerinden ne olur ne olmaz. Başımıza bir felaket gelebilir. Şimdiki durumumuz değişebilir. Onun için biz tedbirimizi alalım diyerek kâfirlerle dost olmak için onların yanına girip çıktıklarını görürsün. Umulur ki Allah yakında bir zafer ihsan eder. Veya kendi tarafından peygamberi vasıtasıyla münafıkların maskelerini düşürme gibi bir başka durum ortaya çıkar da, onlar, içlerinde gizledikleri bu nifaktan dolayı pişman olurlar.

0: لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Onların iç yüzlerini ancak o zaman keşfeden müminler de birbirlerine hayret doğrusu. Onlar değil miydi siz müminlerle beraber olduklarına dair var güçleriyle yemin edip duranlar? Ama sonunda ne oldu? Gösteriş için yaptıkları bütün işleri boşa gitti. Dünyada da ahirette de ziyan edenlerden oldular.

Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar, mü'minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda mücahede eder ve bu hususta dil uzatan hiçbir kimsenin ayıplamasından korkmazlar. İşte bu, Allah'ın öyle bir lütfudur ki, dilediğine verir. Allah vasî ve alimdir. İhsanı boldur, her şeyi hakkıyla bilir.

Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Onun Resulüdür ve Allah'a tam boyun eğerek namazlarını hakkıyla ifa eden, zekatlarını veren müminlerdir.

Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, bilsin ki, bunların teşkil ettiği Allah tarafı mutlaka galip gelecektir.

Ey iman edenler! Ne dininizi alay ve eğlence konusu yapan, sizden önce kendilerine kitap verilenleri, ne de diğer kâfirleri dost ve üzerinize yönetici edinmeyin. Mü'min iseniz, Allah'ın bu buyruklarına karşı gelmekten sakının.

Siz ezan okuyarak namaza davet edince, bunu alay ve eğlence konusu yaparlar. Onların böyle yapmalarının sebebi, akıllarını kullanmayıp bu güzelliği anlamamalarıdır.

De ki, ey ehli kitap, sizin bizden hoşlanmayışınızın tek sebebi galiba şudur. Biz Allah'a iman ettiğimiz gibi, hem kendimize indirilen kitaba, hem de daha önce indirilen ilahi kitaplara iman etmekteyiz. Sizin ise ekseriniz yoldan çıkmış fasıksınız.

0: De ki, Allah katında bir ceza olarak, bundan daha beterini bildireyim mi? O kimseler ki, Allah onlara lanet etmiş, gazabına uğratmış, içlerinden bir kısmını maymun, domuz ve tağuta tapan kimseler yapmıştır. Yerleri en fena olanlar, doğru yoldan büsbütün sapanlar işte onlardır.
1: وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ
0: Sizin yanınıza geldikleri zaman, biz mü'miniz derler. Halbuki gerçekte onlar kâfir olarak girmişler, yine kâfir olarak çıkmışlardır. Onların içlerinde gizledikleri nifakı Allah pek iyi bilir.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: Onlardan birçoğunun günaha, başkasının hakkına tecavüz etmeye, haram yemeye yarışırcasına koştuklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kadar kötü.
1: لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
0: Bari onların mürşitleri ve fakihleri, onların günah olan şeyler söylemelerini ve haram yemelerini önleselerdi ya. Ama heyhat! Bunların yaptıkları da ayrıca bir çirkinlik.

0: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
1: Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Hay kendi elleri bağlanasılar. Hay dediklerinden dolayı mel'un olası adamlar. Hayır, hiç de öyle değil. Allah'ın iki eli de açıktır. Dilediği şekilde infak eder. Rabbinden sana indirilen ayetler, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlığını ve gavurluğunu arttıracaktır. Bununla beraber, biz onların aralarına, kıyamete kadar sürüp gidecek bir kin ve nefret bıraktık. Her ne zaman onlar savaş çıkarmak için bir yangın tutuşturdularsa, Allah onu söndürdü. Sırf fesat çıkarmak için dünyanın her tarafında koşup dururlar. Allah müfsitleri sevmez.

Eğer ehli kitap iman etse ve fesatçılıktan ve diğer fenalıklardan sakınsalardı, elbette biz onların kötülüklerini örter ve onları naim cennetlerine yerleştirirdik.

0: Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an'ın hükümlerini hakkıyla yerine getirselerdi, muhakkak ki yukarıdan yağmur gibi yağan ve yerden biten nimetler içinde kalır, onlardan yerlerdi. Onlardan mutedil bir zümre de vardır. Ama onların çoğunun yaptıkları şeyler pek çirkin işlerdir.
1: يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ

Ey peygamber! Rabbinden sana indirilen buyrukları tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, risalet vazifesini yapmamış olursun. Allah seni, zarar vermek isteyenlerin şerlerinden koruyacaktır. Allah, kâfirleri emellerine kavuşturmaz.

0: عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: İman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar. Bunlar içinden her kim Allah'a ve ahiret gününe iman edip makbul ve güzel işler yaparsa onlara hiçbir korku yoktur ve onlar asla üzülmezler.

Biz İsrail oğullarından bu iman esası üzere kesin sözlerini almış ve onlara resuller göndermiştik. Ne zaman bir elçi kendilerine canlarının istemediği bir şey getirdiyse, onlar bazı resullere yalancı diyor, bazılarını ise öldürüyorlardı.

başlarına bir bela gelmeyeceğini sandıkları için kör ve sağır kesildiler. Sonra tövbe ettiklerinde Allah da tövbelerini kabul buyurdu. Sonra içlerinden birçoğu yine kör ve sağır kesildiler. Allah yaptıklarını hakkıyla görüyor.

Allah Meryem'in oğlu İsa'dır diyenler hiç şüphesiz kâfir olmuşlardır. Halbuki İsa vaktiyle şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, benim de sizin de Rabbiniz olan tek Allah'a ibadet ediniz. Kim Allah'a eş ortak koşarsa şu kesindir ki Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer ateştir. Zalimlere yardımcı olan da çıkmaz."

0: Allah üç asıldan biridir diyenler de kâfir olurlar. Halbuki bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer bu batıl iddialarından vazgeçmezlerse, içlerinden kâfir kalanlara mutlaka can yakıcı bir azap dokunacaktır.
1: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
0: Hâlâ Allah'a dönüp, ondan af dilemeyecekler mi? Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

Meryem oğlu İsa Mesih sadece bir resuldür. Nitekim ondan önce de birçok elçi gelip geçmiştir. Onun annesi de çok dürüst, son derece iffetli bir hanımdı.

Her ikisi de diğer insanlar gibi yemek yerlerdi. Dikkat et! Biz onlara delilleri nasıl açıklıyoruz? Sonra bak nasıl oluyor da akılları çelinip bu hakikatlerden vazgeçiyorlar.

0: De ki, siz Allah'tan başka, size zarar veya fayda vermeye gücü yetmeyen, aciz mahluklara mı ibadet ediyorsunuz? Halbuki hakkıyla işiten ve bilen, yalnız Allah'tır.
1: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ

0: De ki, ey ehli kitap, dininize ait konularda haksız yere haddi aşmayın. Daha önce gelip geçenlerden hem kendisi sapmış, hem de birçok insanları da saptırmış olan atalarınızın ve şimdiki durumda da doğru yoldan sapan bir takım kimselerin heva ve hevesine uymayın.
1: لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
0: İsrail oğullarından küfre sapanlar hem Davud'un hem de Meryem oğlu İsa'nın lisanıyla lanetlendiler. Bunun sebebi onların isyan etmeleri ve taşkınlık edip haddi aşmalarıydı.

Onlar kötülük yaptıkları zaman, birbirlerini kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ne çirkin davranıştı bu tutumları.

Onlardan çoğunun kâfirleri veli edindiklerini görürsün. Bu iş, ki onu bizzat kendileri yapmış ve üzerlerine Allah'ın hışmını çekmişlerdir, ne kötü bir davranıştır. Onlar, cehennem azabında devamlı kalacaklardır.

Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen vahye imanları olsaydı, kâfirleri veli edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir.

0: Sen iman edenlere düşmanlık besleme bakımından onların en şiddetlilerinin Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün. Müminlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise biz Nasarayız, Hristiyanız diyenler olduğunu görürsün. Bunun sebebi onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir.
1: Altıncı cüzün 3. ve 4. hizmini dinlediniz.

0: Ümmü Seleme, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Meymune ile birlikteyken İbni Ümmi Mektum çıka geldi. Bu olay tesettür emri geldikten sonraydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kimseden saklanın, örtünün buyurdu. Biz ya Resulallah, o bizi göremeyen bir âmâ değil mi? Ve bizi de tanımaz deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz ikiniz de mi âmâsınız? Onu görmüyor musunuz? Buyurdu.
1: Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı. Sedanızın yankısı.
2: Tam 98. Cemre Efendim.

0: Tam 98. Cemre FM.
1: Ebu Talha Zeyd İbni Sehl, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz sokak başlarında evlerin önünde oturur konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip yanımızda durdu ve "Size ne oluyor da böyle sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan sakınınız." buyurdu. Sakıncasız şeyler için oturup faydalı şeyler müzakere ediyoruz deyince, "Eğer sokaklarda oturmaktan vazgeçmeyecekseniz hiç olmazsa yolun hakkını veriniz. O da haram şeylere bakmamak, gelip geçenlerin selamlarını almak ve güzel sözler söylemektir." buyurdu.

0: Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı.
1: Tam 98. Cemre FM.

Divê radyoya da ava hayatı heye.